Hürmetli radyo dinleyicileri, emniyet avarayda malumat anlatımız Ürümçi'de 8. ayının 19. günü gündüzün geceyice hava uçuk bulup keyin bulutluğunda temperatura 18'den 30 Celsius gradus kucu. Ürümçi'de 8. ayının 20. günü gündüzün geceyice hava bulutluk temperatura 20'den 30 Celsius gradus kucu. Ürümçi'de 8. ayının 21. günü gündüzün geceyice hava bulutluk temperatura 19'den 29 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlarimiz, Abdunum rayonimizga 16 shaharning havo ray ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 18dan 30 Celsius gradusgacha. Altayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlandi, temperatura 12dan 27 Celsius gradusgacha. Chuchakda havo bulutli, temperatura 17dan 32 Celsius gradusgacha. G'uljida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 18dan 33 Celsius gradusgacha. Vörtalada hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 17'den 31 Celsius gradus kucu. Xırmayda hava bulutluq, temperatura 17'den 27 Celsius gradus kucu. Kuytunda hava uçuk, temperatura 16'den 33 Celsius gradus kucu. Şehanzira hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 14'den 32 Celsius gradus kucu. Sanjira hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 17'den 31 Celsius gradus kucu. Qumulda hava bulutluq bulup keyin ejiladi, temperatura 17'den 33 Celsius gradus kucu. Turpanda hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 26'den 40 Celsius gradus kucu. Korlada hava bulutluq, temperatura 20'den 28 Celsius gradus kucu. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20'den 31 Celsius gradus kucu. Atışda hava bulutluq, temperatura 22'den 33 Celsius gradus kucu. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin azraq yomg'ir yog'di, temperatura 21'den 33 Celsius gradus kucu. Xotanda hava uçuk, temperatura 21'den 36 Celsius gradus kucu. Ürümçide hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 18'den 30 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Hava araydı malumat anlattı.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Xəbərlər programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımızlar, Ettigelli Xəbərlər programımızına anlaşınlarını qarışalımız. Bugün 2026 yıl 8 ayının 19 günü, çarşamba, dehqanlar kalendarı boyunca 7 ayının 7 günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asası məzmunlarını tanıştırımız.
1: Chen Shaojang, Erkin Tunias, Kırgızistan'ın muavin zunglisi Akın Bekov bilen görüşdi.
2: Avtonom rayondaki caylar, kuruluş kılışının altın mezgilini çan tutup, noktalık taş yol Türk kuruluşlarını bütün küş bilen alığa sürüp, köpligen katnaş gol liniyesi kuruluşunu tezletti.
1: Birinci aydın 7 aygıca Tianşan'ın şimali etkideki şehir topunun ava süpüde ala bulgan gün nesbiti 85.10% yetip, bultır kışı mezgildikiden 1.10% point örüldü.
2: 8-ci ay türlük meyve bəs-bəsdi pişidğan məzgil. Caylarda meyveler mey bağlap pişib, dehqanlar mol husul şatlıqıdın bəhrimən boldi.
1: Şincan, Tunji qetim, Avtonom rayonun universal tənərkət müsabıqısı bilen

0: 27 metr bolup, Jeng Gulja Qorgas Tömir yolu, Devlet yolu 218-ci liniyası hem Sarbulaq deryasından ötüdü. Tömir yoldan halkıp ötüdüğün asasi gündünün yumlaq tövrük kuruluşu bütün liniyadaki en kıyın nokta bulup, tör mesulü Xu Ningwei muhbirge mundaq dedi. Aylanma tövrük kuruluşunun umumi uzunluğu 144 metr, her bir tövrüknün eğirliği 28 000 tonna. Asasi gündünün tövenki kısım kuruluşunu bu yıl tamamlaşını planladık. Turpan şehrimi devlet ülke yolu yol liniyesi. Yukarı süratli yol, yezi taş yolu katarlık, noktalık katnaş türü kuruluşlarını bütün kişi bile algı sürdü. Ülke yolu 24. liniyesi, Piçan, Kümüş, yukarı süratli taş yolu kuruluş meydanında yol ulu yasaş. Kumluk yol bölgede de borandın müdafiyelenip kum tezgilleş katarlık açkışlık hizmetler tertiplik algı sürülmekte. Törünün umumi uzunluğu 181,8 kilometre bulup, koş yönelişte 4 avtomobil yolu var. Avtomobilin saatlik süreti 120 kilometre kılıp layihelengen. Bütkendin keyin Turpan'ın rayon yukarı süratli yol toru caylaştırması yanıma alal işidu. Turpan şehri bu yıl taş yol kuruluşu turaklık mülküge 4 milyar 522 milyon yen meblağ silişini nişallap, birinci aydın 7. aygıca 3 milyar 320 milyon yen meblağ silip, baskışlık planını normadan aşırıp oruladı. Guçun nahiyası da ülke yolu 228. ve 240. liniyasının ibaret iki çoğun ülke yolunu özgertip kengayçı kuruluşuma tezildildi. Bu iki türge cami 4 milyar 300 milyon yandan artık meblağ silinadı. Bu iki yol birinci derecelik taş yol ölçümede yasılıdı. Bütkendin keyin rayon terakkiyatıdaki tosk noktalar yanımı ravallaştırılıp, liniya boyunun energiye, medeniyet sayahat baylıkı canlandırılıdı. Şincan Katnaş Kuruluşu Guruhi Ölkü Yolu 240. liniyası türünün mesulü Li Xiangqian mındaktırı. Suunu mukumlaştırış boyunca ul katlamga 75 kilometre, karmay yolunun astın kavitige 60,5 kilometre beton yeğitişine tamamladık. Bu yıl 10. ayının ahırgıca liniya boyunca tutaştırışını terişip işkaşırımız.
1: Stansımız Xavri. Bu yıl 1. aydan 7. aygıca Tianshan'ın şimali etkiliki şehir topunun hava süpti əla bolğan künün nisbiti 85,3%-ki yetip, buldurqi şu mezgildikidin 1,2% point üyirleri. Tianshan'ın şimali etkiliki şehirler topi Ürümqi, Sanji, Şihanze, Kuytun, Maytağ, Şihu. İli Deryası Vadisi rayonadaki o yerde nahiye şehir rayonu öz içige alğan bolup, Şincan'daki nüfus en merkezleşken, iqtisat en terakki kılgan rayon. Şundaqla, Avtonom rayonunun atmosfera bulğunışının aldını eliş tüzeş boyuca ötkelge hücum kılış cihanda bağlanış derecesi en yukarı, yetekleşçallıqı en küşlük, təsir küçü en zor asasi can meydani. Sallıq məlumatda körüstüleyişçe, bu yıl 1. aydan 7. aygıca Tianshan'ın şimali etkiliki şehirler topuda kum borallıq künün təsirini çıxırıb etkəndə rayonun eğir bulğanğan künün nisbiti 1,7% point. PM 2,5-nin otturca koyuqlıqı 14,9% tövəliyən. Amma ən bivasta his qılğını kök asmallıq kün sanının sicil köpüşü bolğan. Hatta ahırda köpligen şehir ahalisi Ürümqi Şimgo deryası boyuğu berip salkınlap, sap havadın huzurlandıgan boldi. Şehir ahalisi Wang Mingying mundaqtıdı. Kök asman, ak bulutni her vaqt köreleyimiz. Hazır havamı, muhitmu yaxşı. Çıkıp oylanıp gelsek, kayfiyatımızmu yaxşı bulup kaladı. Yarqın neticeler atmosferani tüzeş birikme tedbirinin dəl kolunun qalıqıdın kolgı geldi. Avtonom rayon bu yıl kirgenden bu yan 108 karxanada bir karxanığa bir tedbir buluş boyunca 143 türne çoğunkur tüzeşini sicil kanat yaydırdı. Pakız ısınış əslihəsini özgərdiş, kömür yıqılğuluq, qalaq par qazanını şallaş, yeşil səpərini umumlaşdırışını alğı sürüş bilən birgə, Bintuan bilən yerliknin həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, birləşib yardan beriş, yöləş və qanun icrasını təkşürüşünü daimliq qanat yaydırıb, atmosferani tüzəşini tücübiləşdirişgə türtkü boldu. Шинжан Жоңтай химия шеркетінің Фукан энергия чәклік шеркеті нитрат сызлаштырыш үшін дәл жайда амия

0: Şincan'ın heybetlik bir payan menzirsiden huzurlanıdı. Bunun da fikir almaştırış ceryanda iki caydaki yaşlar ösmürlerinin çoğunkur dostluğunu küşeytiş maksat kılındı. Fujian Quanzhou şehirlik mağarıp idarısının 4. derecelik tekşürüp tatkik kılgıcısı Huang Wenjin mındaktırı. Bu kitimki faaliyette Quanzhou sancı otursa da mağarıp almaştırış köyürükü berpa kılıp, iki caydaki okuğucularını Tingzhou'da cem kılıp, arlışış, almaştırış, yuğurluş faaliyetini kanat yedirişini nişanladık. Quanzhou'daki okuğucularının İpek yolu medeniyeti güzel sancını eskileşini, İki caydaki yaşlar ösmerlerinin öz ara öginip, öz ara örnek ilip, dostluk orantıp, Quanzhou sancı mağarıp hemkarlıkını çonkurlaştırıp, milletler itibaklıkı dostlukını çonkur yıldız tartkızışını ümit kılımız. Chongqing'nin Hong Yan Kızıl Klasik Eserini okuş, kitap sadası arkalık Tianshan'ı ozıklandırış, Chongqing Komul Yaşlar Ösmürler Medeniyet Almaştırış Yürüyüşlük Faaliyeti 8. ayının 16. günü Komul şehirde ötküzüldü. Chongqing Komul'daki 30 neçi yaş ösmür Zozong Tang Medeniyet Bağçısı da tetkikat ögünüş türüstü izlendi. Yüyen Hallık Kütüphanası'nı cem bulup, Kızıl Klasik Eser Hong Yan'ni deklamasiya kıldı. Hem de gayri maddi medeniyet mirası sırlangan yelpügüş kol icadiyetini sınadı. Bunun da medeniyet vasıt kılınıp, Chongqing Komul iki caydaki yaşlar ösmerler ara alak köyürgü berpa kılındı. Chongqing şehirdeki okuğucu Qi Enxin mındak dedi. Biz birlikte Zozong Tang medeniyet bağıtçısı'nı kırıp, çigranı muhafız etkiliş tarihini köngül koyup anlap, vatanperverlik hissiyatını, ecdatlarımızın yurtni, vatanını koğdaş, çigra rayonda yıldız tartıştık özünü beygışlaş ruhini çoğunkur his kıldık. Bu kıtımkı fikir almaştırış burasını kadirlep, ösmürlerinin sadası arkalık, milletler itibaklıkı, illiklik hissiyatını yetküzüp, Chongqing Komul medeniyet almaştırışıdaki küçük elçilerden buluşturuşumuz. 2026 yıllık Heilongjiang, Xinjiang'daki yaşlar ösmürler kol tutuşuş, anar danısıdak zıç uyuşup, hissiyat cahatı yuğurlup, vatan sepirge atlanış temisideki almaştırış ameliyat pahaliydi, yakında Altay şehirde ötküzüldü. Heilongjiang bilen Altay'dan ibaret iki caydaki yaşlar, ösmerler, tert boyca sahnege çıkıp, nakşı usul, şehir deklamasiya kılış katarlık nomorlarını oraladı. Köpçilik yana öz ara soğukat tahtım kılıp, koşmaklaşıp dost bulup, tatkikat ögüneş, ameliyatını ötküzüş ve medeniyet sınaş faaliyetini orta kanat yedirdi. Heilongjiang ölkisi Daqing şehrinin okuğucusu Ma Difei mındak dedi. Altay'nın güzellikini Heilongjiang'a elip barımen, dostluğumuzun mengü davamlaşışını ümit kılımen. Altay şehirlik merkezi başlangıç mektebinin okuğucusu Wang Ruhan mındak dedi. Bunun dinkin öz ara hat yazıp, yurtımızın hikayelerini hem bahirlep, kol tutuşup, ortak ilgirlep, mengülük yakşı dostlardan bulumuz.
1: Stansımız muhbiri Can Yin haber kıladı. Şincan Uyghur Abdunum Rayonluk Muzey, İçki Mongol Muzeyi, hem de İçki Mongol rayonadaki köpleyen medeniyet yadıkarlıkları, muzey aparatları birleşip yolga koygan, Qıtan ıznaları, İçki Mongol'nun Liao Sulalısı devirdeki medeniyet yadıkarlıkları nadir buyumlar körgezmesi, tünü gün Abdunum Rayonluk Muzeyi'de ammağa ecivi edildi. Abdunum Rayonluk Muzeyi'nin 3. numarlık körgezme zalıda altın yalıtılgan mis yüzlüki, Liao Sulalısı'a təvən 3 kıl renglik farfor buyum, altından həl berilgən kömüş taç, kaşteşi siyahtan qatarlıq Liao Sulalısı devirdeki 170 netçə yürüş mədəniyet yadıkarlıqı körgezmege koyuldu. Körgezme, qarı qaylıq bilən kumluq girələşkən rayonda peyda buluş, cüş urup gülleniş, örüp adetke asasən idarı qiliş. Yuğruluş, köp xıllıq bir gevdilişiş. Qumran buluş, alak buluş sırıdın ibarat töt bölekke bölenip, Qıtanın gülün iştin alak buluş kıca bolğan tərəqiyyat musabisi sistemilik namayan kılındı. Hem de Şincan işçi sırtırgi nurğun sayahatçini qədimini toxtıdıp huzurlanış, süratki tüşüp hatır kaldırışqa cəlip kıldı. Yünnellik sayahatçi Xiao Yijun mundaq dedi. Şincan'da İçki Mongol'dan keltürülgen medeniyet yadıkarlıkları körgezmesini gördüm. Bu qitimqi səpirim nahayta əhmiyyətlik boldi. Көп амил, көп миллет юғырылған дәвір өзгірші гәвділендірілген бұйымларыны көріп, мол хасылатқа еріштім. Игілін ішчі, бұ қитымқи көргезме еқынқи иларда ішкі Монғылның Ляо Сулалсы дәвірдікі мәдәниет ядықарлықлы мәркәзлік көргезмегі қойылған Шинжандікі көлімі әң чоң көргезме болып, 3 ай давам нешірікен. Ішкі Монғыл музейінің муавын башлықы Чың Чың Ян бұ қитымқи көргезмеде дөлтіміз қадымки дәвірдікі әр қайсы милләтлерінің арлышыш, алмаштыруш, юғырлыш тарихи хикайларыны намаян қылыш мәқсәт қылынғанлығын білдіріп мұндақтыры. Кейінгі қадамда Шинжаң білен ішкі Монғыл автоном районы бір қысым көргезме вә сәйяра көргезме пағалиетлеріні давамлық бірлішіп қанат яйдырып, Чонхуа мәдән

0: Çocuğu yolu karapmağa namaşıyla köprek, azraq tosul işba deydi oruç işte. Onun başka səhər bulbulu ya, çemberekken bəhirləb koyduğum rəhmət anlacımı deydi. Rəhmət, rəhmət.
1: Abdurimka.
2: Oruyuz 7-4 riyasal çöpürdüsta yaşınızla. Bu sizden kızlar hidayet etsin sizin. Gelik Allah'a hem de işlemek sokak olur, uğrağım olsun.
0: Rəhmət.
2: Bunun yayını, iyi mi? Sıkkata yolu. Gençininki. Senden de doğru kalıp taraf patatırıda çıkarmaya yolları
0: var. Karvan manda neydi o? Hey, mağış kılığa yakışı mı? Soy yolu cennetin şimalığa iş yöyen köyrektin ötkendiğin kendi osuluşu başladı deydi. Makul.
1: Makul. Tiyancın cennet yolları soju yolu karıp mağanda maşılığa köprek azıraq dostluş badi yapçılınır işte.
0: Okey bir ona. Kınen gavca çimaşan taraf karıp mağanda in tayin tosuluş ba deydi ucu mu?
1: Bak olcudu yol haberi ama Cenobi Ahmetçay yolları yollar avan deydi Akkep'te.
0: Onun başka Erpan'a Şen Donglu Olcudun yol haberi. Şen Donglu da Şen Donglu koşu yolun işte maşilla köpiş başlaptı o deydi makul.
1: Kaşka şehrini ki arkadaş yolları yollar avan keli ki azraq topu yegu atadı Kaşka'da deydi. Baldur yegu atadı bu Kaşka'da topa.
0: Oy şun deyme Cenobi Ahmetçay yolu Ravan deydi Akkep'te. Kaşka şehrini okpaldınız mı?
1: Okpaldım ben. Cenobi Ahmetçay'ın okpaldı.
0: Aksu medeniyet yolu Ravan geldi.
1: Estime.
3: Oy sizi kilo kanı verdiniz mi? Sol kanla müzgeleksi değil. Doğusunu aldık re. Taşı öyleydi ki. Doğusun üstüne göz kız oldu. Hacım size etkiler.
1: Kilo kanı bağlı bir şıkılıp. Ocağıp kilo kanı gel o. Hırsındık. Uğrundukları Likan, Likan bir duraydı kanca. O yüzden bir duraydı kakara.
0: Yakışı yaptı. Көңілдік ойнап келген болсаңлар болды ғой, ақырыны көңілді қылмапсыз, мына сіз бика демика ұрышып
1: бір елді пүйлеп жүр. Ямғұр яққан да немелеп алып келіп қалса судын шашыды екен ғой. Бір түкір атамды дегерек ойнап кел
0: вуди. Варыс докторы келер кетим көршіме түніге алдырап қалғандым дейді. Оның басқа Юсупжан Қашқардың жол хабары, Қашқар Хочазаны алдыдағы жолдар раван дейді. Мақұл, Қашқардағы достарымыз мына офшордан үнемлік пайдаланып қалыңдар. Пұлсыз бай офшорыңызды тапсырып алдық. Ма 2 күн қалды ішіп тұрасыз, жұма? Анымжай Юнус. Naştık kememizle yol uçur bir ay desem yolu çıkmadım tek en naştık evirtip kılıbilip yolu çıkmak diye hazır deydi buldu.
1: Alımca Yunus.
0: Guanxi körükünün aslı da bazı taraf karapmanga yönlüştü maşilla bek köp tosuluş iğir digenini turdu sıdık biripti.
1: Helal.
4: Tianshan rayonu Çoğ Bazar atrafıqı jaylaşqan Doğmağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgıcı öyla ba. Günlük soğat kılınıdı. Soğat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğ Bazar içkin doktor hanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991 613 99 99. Yeni ün aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetnin şerbi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğ Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşamettik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üzsünüz. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemetnin əşamettik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Pəvkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işilte aleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çoğ Bazar Öycay Çekişçilik'ten yeni öğünü aldım setiş icazet numarı 2026-650-102-3-016.
6: Köl bilen kumluk tutuşup getken Bağraş Gülü 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kıldıgan sınırlı girek çay. Dakıkı Şincan'daki seyyah adet tarifindir. Menzir rayonundaki mihmanhandı yatak asınız, menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-25-66-666.
7: Ürümçi Daşı'nın Vası Halkara Norki Çerçisi'nin 6. kartıdaki Norka Hurum Kiyim Asraç Merkezi ticaret başladı. Norka Hurum Kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörü de saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
8: Norka Hurum Kiyim Çeti olmakçı asraç makçı bozsanız, Vası Halkara Norki Çerçisi'ni verin.

0: Urushidigan faqat vaqtimiz yetmayapti. To'rtimiz to'ttirab bo'lib ketyaptimiz. Uydagi to'rt
1: Bu
0: jon.
1: qandoq bo'lib ketdi deyman, bu onchi munchi degan bir
0: Ichki
1: uyda
0: bolam
1: ko'rib turarkan.
0: kursda qarang, yo'ldoshim o'zining idorasida, men ma idorada shunda bo'lib, shunda
1: Qaytib kelgan
0: to'rtimiz
1: vaqtda urush
0: kechdi, shu
1: ku onchi
0: oy
1: muncha.
0: kechdi, urush qidek vaqt nada, shu tomoqni bir o'tirib yeymiz, qopimiz, voy yetinglar, yana kursga borsizlar deb chu. Yana ugun ish qilmasanglar bo'lmaydi, biz ishlaymiz deb yotamiz, shuni tugaydi. Ma
1: Qazzoq adam ekan bu.
0: Ong'ichilarimizda Munira, o'shirjon
1: Qo'shoq
0: asl
1: bosib
0: siz
1: qoldimi urushishmi sizlarga?
0: O'shirjon asl siz bir naqshi bo'lgan bola ekansiz, eset deydi o'jimi?
1: Nima?
0: Kayfiyatda yuz qavatdinglar deydi. Rahmat, rahmat.
1: Sizning bahoringizga buncha ular qo'shib ketmaymi mana shu. Donliq naqshilar bor yer paxsa andin. Bu naqshi tanmaydigan bir odam bavasi voy men naqshi chiqqanmi deb qo'shib ketadigan ahmoq emasman. Xotanning havo royi yaxshi, Beijing yo'llar ravon degan uchurni Gulbahor xonim aytdi. Qizimning uchurni qo'yishi dedi, nima qilaman mana? O yaxshi, yaxshimi?
2: Men Qashqadan Urumchiga
1: deb keldim Qashqadimda.
0: Tez bilmay qoldim.
1: Qashqadan men Urumchiga yandirib kiyinib keldim men.
0: Ablat xotan taksi.
1: Yaxshi, endi opamning qo'li qoldim deydi.
0: Ablat xotan taksi. Xotan shahardan tinchlik yo'li ravon deydi. Nurmamat Yemindasaning oldi kendi mashina ko'pgan deydi.
1: Yemindasaning oldi kendi mashinalar ko'p. Ma qila. Andi yana qarsak,
0: Olimjon, usulingizni oy uchirog'izni ko'rdik-a.
1: Oqsu Tianshan yo'llardim uch baxt shimoliy yo'lnishiga qayrilgan yo'l bo'lgan bak to'zilib ketdi. Ishq kechib qolaman. Kechikmassiz hamda Amina xonim juma kechikmassiz.
0: Balla kentini oldida mashina chiqgan deydi u sahar.
1: Abdurakam.
3: Bir yil ziyoratini to'rt qo'lida yo'l qayrilgan. Sen do'ng yo'li. Tianshan yo'li qilsin. Fuzo yo'li qilib chaldim yo'lda mashina chiqib o'tasiz.
1: Go'sh vazirining go'sh bozori taraflar Nissan'ning oldidagi yo'llar ravon kadigan uchurni qurbon jana vatibdi.
0: Lushenko Civita yo'li qizil chiroqda mashina ko'pgan degan uchurni bo'ran taksi avatibdi.
1: Ey hojam, men uchun ozroq bo'l, san'atning qabri majburmi deb qo'yaydi. Munira bir gaplan deb ketdi. Yo'sa qaysi jatning qabringiz bor, ozroq niqib qilgan qani?
0: Siz bundan qaytib ketmang deb, a?
1: Baho yurib ketdik taqa.
0: Shunda yaxshi baho beribdi
1: qo'y. Yaxshi baho bersinmi endi?
0: Yaxshi baho bersdek urussiz, bemiz dek urussiz. Siz nim bo'lgan bola deyman.
1: Ish qilmishdim bu sizga bir ochta bir baho berib paxsona bo'lsa.
0: Oy baho bersin, oy rahmat deb o'tirmayman.
1: Qo'shdanmi? Siz o'tiraveringiz, men unda o'tamayman. Qani aytib qo'ygan qandi bilan bir siz mana shu g'arib dunyo degan aytib qo'ygan.
3: Salam.
1: Bu yerim etmam tut. La la. La la la la la la la la. Diga yer net pekna.
3: Salam maşirda hidayat bu sede yaxşı dinlanmı?
1: Yaxşı.
3: Bizim yol xəbəri. Nasib görəkdin nəmə?
1: Ya.
3: Onun ki alo Allahdan. Hazır rahmatın.
1: Baqli.
0: Bildi, ha? Yo'lov joriy sharqi 2-chi aylanma yo'li Mechuan 2-chi qo'l mashina bozorining bozordan Shanghi ko'rikcha ig'ir to'silib ketdi. Yo'qlamiga aldiraydiganlar mundoq mangmanglar deydi o'jimi Abduqoyim.
1: Voy, men go 3 kunni bir urushib turmay ayolim bilan. O'tganda 15 kun bo'pti ekan urushmoqli.
0: Ichim pishqotdi.
1: Shuni 15 kun bo'pti urushmoqli, bir urushaylik deb. Uni buni deb shuni ayolim ko'ni xamonni tasvurdi. Shuni bilan urushdiq. Urushim xil kayfiyatlar bilan bo'lib ko'tarilib qoldi deb. Bunda jaytima mana. Sharqiy 2-chi aylanma yo'llari va Michva 2-chi qo'l mashina bozoridan shu Shanghayga ko'rgi eg'ir to'silib ketdi. Yo'qlimiga aldiraydiganlar, mundaq ma'lumotlar emas jima deb. Abdukarimjon uchur yollabdi, rahmat.
0: Bo'ldi. Yana do'stlarimiz
1: bugun yog'amdiki deb, bugun yog'maydi juma, havo ochilib ketdi. Bugun havo ochiq, ba'zi bulutli, temperatura 18 dan 30 selsiya gradusgacha, lekin temperatura obdan bo'ldi-ku. Taksib ketmaydi-ku.
0: Yo'l xabar beray, mavo suv yo'li ko'rikning ustidan Xuyjan Jongshin taraf qarab mangan, mengib, Beijing Keyinzan.
1: Beijing
0: Beijan Keyinjanga qizil chiroqda o'ng burildigan ayrim yo'l bor edi. Shu yo'lda daraxtning shexini kesib, shu o'ng burildigan yo'lni taqib o'tibdi. Shu sababli ko'rikning ustiga yomon bek to'silib ketibdi. Jumo deydi Mamatjon tur taksi.
1: Guli mama, amma guli mama.
2: Yaxshi, yaxshimisiz?
1: Yaxshi.
2: Din. Shu qayinda. Mağdıran Abduzlar bu etbəsini sulab ikin rəhmət.
1: Maqıl anlıqsa bir dəbəsinə, mən Abduzunu biləmək qalım. Siz faqat bilmaysiz qo deyman.
0: Yo'q.
1: Hidoyat qiz, bilmaysiz. Xalq yo'llari mush o'tishim ko'rga har qaysi chiqish tushi yig'izdirdi, mashallah ko'p kadiga uchurlar ish tayyotibdi.
0: Ko'rli Charbag' va Ishang maktab oldi yo'llar ravon degan Olimjon Yunus tayyotibdi.
1: Qaylo balangmi uchur yollabdi, mana ahvolinglar yaxshimi deb.
0: Rest. Bo'ldi. Turdim akamizga riyosatchi teshlikmi bugun Qumulda havo tutuqroq deydi, ha?
1: Havo tutuqroq? Nima degan gap bu?
0: Havo tutuq deydi.
1: Ha, havo tutuq deb. Yaxshi misizlar, pravog'i tizimlatgandim men. Mushu hozir Kuwaydo Kuwaydola Mujan Kovla Kumuyi Chitameko. Ish qilib, ish kechirdingizmi, mashq qildingizmi, qilmadingizmi? Shuning asosan ana qolgan pulni qaytarib berdi. Agar ikkinchi turda mashq qilib, mashqlaringiz tugab, imtihonga tayyorlab qolgan bo'lsangiz, qaytarib beradigan pul ozroq bo'ldi. Agar ham hech qanday mashq qilmagan bo'lsangiz, birinchi turga shu 800 qo'ydim, 1200 qo'yg'icha pul tutib qilib, qolganini qaytarib beradigan bo'lsa ish bor.
0: Do'stlarimizda Oyimgul, Ittifoq yo'li qo'shilish ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Noji.
1: Ko'rildin Ittifoq yo'lijimi?
0: Oyimgul ko'rildim men. Ko'rildim yo'l uchur ekanjimi? Ko'rilning Ittifoq yo'li qo'shilish ravon ke. Undan boshqa Noji. Sayfiyani oldidan davayin kep davendi vankani aldığı keldim yolla xeyli ravan Mehmet digende tapadığa 330 koin tipi bulup öyümge mağdım naşdı qılıp bop yeni bir pulunu tipişka atlanı mən
1: Bakı mağdım cümü mü şu?
0: Haa şu an o çeyken de
1: 330 koin pulunu qanda tapadığı dağın et digen bardo Bir belik yetküzdüğün yak toxu göçü mü belik mi yetküzdüğün bir 4 mü 5 aşkanı var
0: Ne?
1: Aşağıdın toxuların elip lan ama aşkanlığı açıq peyti da 330 koin pul tapadı
0: Haa nimş
1: Et digende
0: Haa
1: Et digen saat
0: Orlaqı xil jiraqma əmsə?
1: Jiraqma əmsə, 5-2 saat də tep oldu, 330 qoyun, ə? Onun ikin əmdi, ey, tavız dilib satamdınız, əmdi öpkü qoydu. Əmdi öpkü qoyub, 700-800 qoyub pul tapıdı. Öpkü qoyub, hazırdan başlayıb, aşqanlar apırdı.
0: Əcəb tırışcan qına.
1: Öpkü esib qoydu. Qoyub, hazırdan başlayıb, başqa əşkəşi çüşkücü arıq tuma, aşqılıb, apırıb oldu. Şunun olan, uyad 700-800 qoyub, künü gibi bir yer min qoyub pul tapıdım.
0: Ой, обдан тапад екен.
1: Ночи.
0: Ишлагы иповайка жумы.
1: Э, Гүлсаты дурас, өпкесе, өпкесе деген сиз эмес расы. Гүлсаты ду. А, немеде? 1000 жол берип Гүлсаты ду.
0: Ха-ха.
1: Булан ке?
0: Болду ке, пул тепиш иповайка, бир ишлагы иповайка.
1: Деген гөштап кылды, кендин
0: Гүлсаты ду, айна Гүлсаты мен деп ту, а?
1: Мыштак эрлеги тигип алса, а?
0: Немеде бекчесиз?
1: Yok, aşta koy, Nurgun'la aşta oylaydı o. Aşta köy oğlumuz olsa, muşunu bir aşta karak birisi bəlsəm de. Kızdan aşta deydi o. Kızlar olsun, köy oğlu da aşta oylaydı. Aşta bir yerim olsun, aşta kademle tigi varsam de oylaydı o. Apıla olsun, kızımla aşta kala ballağı bir bəlsəm de oylaydı
0: o. O koşu. Şu
1: o? Aşta.
0: Tortak Sirozcan, Beycanlı koşu yolun işte ravan deydi o. Buldu, rahmet. Onun başka yana dostlarımızın.
1: Nurali.
4: 174 qışqadın yolu köre. Sparxan qonqlarını aldı qullarımı qışqılmışdır olan kim.
1: Maqul.
0: Ma Qurbanjan deydi Şavşi qoldun. DT-ga oltırıp nəmində düşüb andın avtobusğa oltırsa buludu deydi cümə.
1: Bu bayaq anlatımızğa. Endi yeni bir oxuyduğun ha?
0: Şavşi qoldun. DT-ga oltırıp nəmində düşüb qılıb andın avtobusğa oltırsa buludu deydi.
1: Aştakken. Merziye deydim ama tünü gün bir maşına ciddi turumuz kaldı. Ben ölügüremeye kaldım. Asasiyatın tohtap oğan maşınam azıraklı tigişiple kaldı. Pissi de. Ben on tarafke sokkan. Karşı taraf sol taraftaki maşın mori çiketti almış durmaya deydi. Emse cavucin da diyor ki barayla desem makul, pravan be de kaçıp geçsen kandakılım edepla. İlvelip behmeyme vaktim yok deydi. Kandakısam buldu. Özüm yağız basam Cengon teşhür eleysiz Meryem Merziye Berip ne de boğan bolsa şurayla katlasak çoğun atırıp ki berip Tünü gün mıştan mıştan işi oldu diye Hemsi Mesle sol tarafı sokkan o on tarafı dedi ki mor çıkı gitip ki Mişen almıştır pes edip durval diye Mıştak beni ahmet kılma devatı da Ma Cengon'u körpeyken bolsanla Dep onun dedi ki bahalaş buldu kuran Of şuna mı ya Aşı bu içi bulduğuna şu çoğun atırıp ki Vekabilin bağı şekil kırıp dene Mıştan mıştan işi oldu kendi pravamını vergen pravamını evip yok Маңа бармыз десем, вақтым жоқ, бармаймын деп, мен жиылып кетіп бардым міне деп десеңіз болды.
0: İliyar qaynama Xinan şərq yolu bilan Liyushan janubi şimal yolu kesişken iğiz mışı Xongguang Shan tərəf qarab manğan yönlüşdə avtomobillar bek köp emas deydi. Buldu rahmat uçurunuzğa.
1: Obul Qasım ka.
3: Hoşulcan. Dayet kız yaxşı işler kula. Kaşlaşlardın yolu şuru. Kaşlaşlardın kaynat yolları her bir taraf bravana.
0: Oldu bak o. Oldu. Kaşkırgan ben sizinle aldıravan, kramu ravan bub getdi ya bugün deydi o ey filan Kaşkır.
1: Xenan donlu, Liyushan beylu. Kesike eğiz donmuş, Xongguangshan taraf karapmağa yönsü maçalar köpke ne?
0: Köpemezke.
1: Köpemezke.
0: Bu da hazır dep buldum ha. Korulunan Lengar yolu koşuyorlar, yollar avan tosuluş yok, koşurcan bekli külkülük keplen tılsız cuma ise deydi Azizcan, he makul.
1: Külkülük kebesin, kaç külkülük ben rast kepim dedim o.
0: Güycü yoldum avtomobiller bek köpe deydi o Seyfa.
1: Mao adamın ki akıllı kıyıkatı ki maske yaptı, ya toku boğulup beyli köptürse.
0: Siz öp güzel su koydu de, öp koydu de.
1: Yok.
0: Gülsatı dike, cuma gülsatı dike eslime he. Oşırca haka ben bu üç gün buldu gepleşiş meyvatkali bir öydü uğruşup ayalım bilen bir eşi bozu ballarımı deydi o apsi ballarım bana deydi o deydi Mehmetcan.
1: Haber et kızıp mı? O siz kızıkken siz kızı kuruşu dikensin aslında gepleşmeyi.
0: Şimdi ben bula soğuk münasebet uğruşu kıldık.
1: O onda uğruşmayı mızdı ne? O mayaktan uğruşu yapıp lan bak yayını gepleşin devir çay demleyle et. İçile ma çay iç bulup tamak yap bulup onun için. Yine ne kumsak bulmaydı o deyip bundak ne kumamdı o ne?
0: Şimdi deyme.
1: Gepleşmeyi mi kandak bir öydük adam gepleşmeyi uğruşu dey. Gepleşmeyi onda uğursuz pek cilip gitmem de üstsüz kılıp.
0: Gaçı da bir uğruşup deydi.
1: Ya onun ki gepleşi vermeyiz.
0: Yana normal gepleşi verse ağır rahat buldu
1: da. Gepleşi vermem. Ama niye neyim bu gitmeydi kan geç oğan dikin. Normal gepleşi vermem de.
0: Onda kılıp da.
1: Bek çektin aşırı yüktü diken sildim.
0: Ekşim kıydam. Kıymam da onda. Şu erkiş durup kıydım ama.
1: Kıydam da. Deyden gelip deyimiz bundak.
0: Erkişin kıydığını anlasam. Şunda bir aram bulmay. Kıydım alacım.
1: Qıydımaydı o köpençileri.
0: Köpençileri asasen qıydımaydı o. Gangong. Munire dostumuz. Kaşkar Beyhu yolları yaravan. Ava uykusuz çırayla deydi.
1: Ava uykusuz çıray?
0: Hı. Taz ava yakşamaz demekti de.
5: Tianxia rayonida Liuqing Dachirayni selinadi. Liuqing Yunxiang Liuqing shirkati Xinjiangga kirgan 22 yildan buyon Tianxia rayonida salmoqchi bo'lgan tunji Dachirayni sig'dirish nisbati 1.12. Dachi bilan Yevropa uslubidagi uy g'iralashtirib selinadi. Liuqing Yunxiang Dachirayni qiziqsangiz 0991 27 77 777 ga telefon qilib maslahat so'rang.
6: 107.4 Qatnash San'at radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamroh. Programmalarimizda siz ehtiyojli uchurlar uzilmaydi. 107.4 Qatnash San'at radiosi har vaqt siz uchun atroflik mulozamat qiladi.

0: Beijing vaqti saat 10.
1: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka kurum kiyim asraç merkezine ticaret başladı. Norka kurum kiyimlerini yüyüş, asraç, fasonunu özgertiş, rengini eslige keltiriş, turaklık temperatörde saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlık mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa düşürüldü.
2: Norka kurum kiyim seti olmakçı asratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı berin.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kutsirike Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyeti boysını 10 milyondan artıq mərləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısirike otdır hal egiz qabət binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdik rəkiştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Çinjan Yuehao Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-654-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setüleş cemetnin şerbi Bir geriş yer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilodu Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su üssünüz Bütün mənzirlik çiniqş üyde tərlik de çiniqsünüz Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız boludu Tianshan'daki katlı cemetnin hashametlik turmuşudun bəhraman bulasız 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq işitdeleksiz Paydınış nisbeti yukarı Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün Şincan Yipek Yüde Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16

Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hektapçırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086 telefon kutlu becerelisiniz.

0: قبري
1: اوه رحمت.
0: اينما جامعه وطلدن سايلغ تشير سايلغ مسلم اقلاق قبري صلى قبري تشوري كيوتلك يولد شنجي روان
2: Oldu. Abdurrahim Kah.
3: Buraya getirip et kopya yol kavruya. Şimdi yol ya. Sen yol ya kızın. Sen de o yol kal. Sen de o yol ya. Şimdi yol ya kızın. Şanka yol ya kızın. Karabağın yolları var.
2: Makul buldu. Buldu. Rahmet.
1: Yon yan aynı ilgen dostumuz. O şurca yaşım. Minan gepem kılıp atam sile. Ya hemen şu öpkü kuyu attı. Mən hazır. Öpkün kuyu bulup onun ya koğun tavı sattı. Mən minan bir küllük kırmın bire 20.000 koy aylındı. Mən uçur bir elmisem mi gip anlarını anlap. Künde anlayım hemen şundak ahmer vayet un yağ görüşlerini işletmemez mi? Lekin bir kıtım yiyen adam zadı. Untalmaydı o minan öpkiz. Öpki ispim ne demek ki?
2: Açtık bir ekşi kıram. Bu bir 20.000 kapı tapı da.
1: Öpki ispim ne?
2: Öpki ispim ne?
1: Şu öpki ispim demek ki öpki kesilim ne de biz koyup da.
2: Aşınca ola kızık mı ki? Aşınca ola kül kerk etmiş gep.
1: Ay.
2: Aşınca ola külüp koyar gep o. Ha ha ha ha ha deyip
1: Oy ben aşına küldüm ha ha ha ha deyip küldüm ha.
2: Şıkılıp kakaklap küldüm ha.
1: Makul.
2: O diyen hı hı küldüm koyduğum gap o. Hata yazıp koyan gap.
1: Makul.
2: Aşına öpkesip koyup kuram. Onun için.
1: Koğun tağı satı diken.
2: Koğun tağı telim lap satıdı.
1: Bu dostumuz mu na eti tırışcan kacı mı?
2: Ya. Muşu balık. Bunun kızını vergen de bayan kanlıcımız buldu. Bayan kanlıcımız çoğu. Gül satı demez mi o? Etigen de göç taktı da karan. Ayalı bozak mıydı o?
1: Ne? Ma dostumuz bozak lan da.
2: Bu çokum öpkesim bile koymuz dep duruldu. Onu tırım laf satkan yakım çokum ayalı napır oldu.
1: Ayalı cepa sert demem siz.
2: Ayalı cepa. Navad bunun navad kızını bir daha şıp kayıp kalsa manı beğen de. Ağalık etigini göç et gözüp onun da gül satıdığını beğen sel yakışı mı ki de. Çıksın kalsın beğen yakışı.
1: Siz hoşladıysanız elbet şu...
2: Siz çıkıyor, siz çıkma işte ki?
1: Ben çıkmış onda kol diyeyim de. Siz hoşladı. Şu endi donuz kumağın boş gelene. Bir şeyle göç satıdı. Anan ikin gül satıdı. Bir şeyle öpkesip koydu. Aksın koğun tavuz satıdı dediniz. Hem de şu gül satıdığan bilen göç satıdığan...
2: Şu aşı aldı ki sel yakışı cıma.
1: Makul.
2: 200 kapın az tapsa mı aşı sel yakışı cıma şu.
1: Ondan hem depketme. Kendi kısım şunda yakışken, tırışken ki.
2: Ay kaç kişi öpkü kuyruğu silip başladı.
1: Nim baptı?
2: Adırıp, nim kuytem o.
1: Terikçilik bilen şu kulunuğun kesip tutsa, şu turmuşumda kamdayım edemiz, nim iş kıldı o şunda kılıp, cepa işlerini kılıp.
2: Şıkılıp.
1: Tırışcan ki hemen ha?
2: Şıkılıp, ben göç taktım.
1: Şu tırışcanlık sizde mi yok, mende mi yok? Ha.
2: Ve makul tırışlı, elim tırış atımız var, cenimiz uçtuk tırışmam da öyle. Edem işlip ötür koyam da olmuş hak. Şıkılıp.
1: Bekerek tırışıyorsunuz mu?
2: O balde, balmışın cik tırışım ben. Kızlık mı ben bunu da tırışamayım hemen. Baldi.
1: Mişe erdiler bir iki saat tırışsız. Zaten iken çıkıp lagaylam yüreğisiz şu.
2: Ya baldi ya şimdi tırışsam ben şimdi tırışalayım ben.
1: Bir gün oz lagaylaş ile ötüdü.
2: Yelim o yavruz tırışmatım cüme ben baldi ya şimdi tırışam hemen. Karım yok çıkılıp ben şimdi bunu da artık tırışamayım ben. Kulcu da yolup çöre. Ma hunçili o yollar koşuyorsun işte yollar ravan ki dedi yavrucan akkep de evet tuttu. İş kılıp ben tırışmayayım ya boğuldum için çık tırışım ben. Tırışıdı kaldı tırışıyı verse buldu özü. Ben tırış tepeden keşke tırış tırkılsa dedim.
1: Tırışmayayım mı? Tırışmayayım mı? Şimdi tırışan dostlarımızın uçurlarını okuduk, maktuduk. Tesirlenmediniz mi? Sizde bir tesirleniş deyirken an yok mu sizde?
2: Ben tesirlenmeyeyim ya. O da kılıyı versin. Onun ki közümü kızartmadım. Öpüsünü kuyduk Allah kılıyı versin. Ben öpü kuyduğum bir yerine hiç her giz açmayayım ya. Şıkırıp. Tılım lafını satmayayım ya kokonu.
1: Hepsi gülseyt ama.
2: He?
1: Gülseyt ama hepsi.
2: Yok canım buraya ekşitirip gülseytip yürüyem değil mi ben? Gül satmayayım mı oldu?
1: Güllerini kucakla, peki bir idarını aldı da satmam siz.
2: Satmayayım ben, yok.
1: Seyt ama.
2: He?
1: Maşinin kendini koyu bilip.
2: O yok.
1: O bir şeyini içip, biraz aşağıya tızıp koyup.
2: Oy güzel bir çırak körü gelen ve bir kağı bir yüz. Birden tüketip olayım mı? Ben o güldüm ben de koyuyorum. Oy bakın lan siz gibirini gül soğuk olay dep.
1: Siz bu alıtınızda aş yoldan ötken keşke hanım kızlarının hemisi aş gülünü ekeple bir kağı verir siz rast yolu rast.
2: Şu bu kesip maskenmeydi o hem de bana.
1: Hem siz neyim satsanız bula?
2: Bol diye ben bunu bol diye ben tırışmayayım ben. Ben tırışmayayım ben
1: çıkıp. Lagaylap jüymen aşkalı ben dep koydum cuma siz lagaylap jüymen aş programdan çıkıp lagaylap jüreysiz.
2: Çıkılıp tırışmayayım ben. Çoğun bazanın ki aldı koçlarını yedi yollar ravan ki yedi gavçırını abdı. O ablikim can evet tuttu. Şıkılıp. Tırışını kal tırışıyı verin lan. Adem arlaştıramay.
1: Makul.
2: Şıkılıp. o adil daha sanınki aldıdaki

0: لا روانكه شي مو مش انا قال دي ده شي مو مش انا قال روانك ده
1: Hüseyin can dinledi. O şırca mı tırışıp işki tayağını tutulup imtihanı da ötken o dedi. Kayısı tayağını tutulup ötken siz neyim demekçi? Kayırındaşını tutup demekçi bu ya.
0: İşki tayağını kanda kol de.
1: Şu konuda konuda
0: Unutup
1: okey.
0: kaldım ben kayısı işte o.
1: Vay
0: Somazan'ı
1: tam.
0: aldı koçların yer yollar avanken. Andı öz alınan buruş çorbakken anaylı.
2: Rezil tıklı da okurca hidayetten yol sürgülü yüteyim. Hem yolları da attım bunlar. Direkt köprü geçecek bir şey yoktu mu?
0: Ya makul buldu.
2: Riyasetçiler, riyasetçiler, hakanın kimin konu yaşlı olsa kimin ki? Konu yaşlı olsa kim, o da yaşlı çıksın şu yaşlı.
1: Doğru deyisiz he. Ma abli kim canım neydi o şircan, kırsın sası bulam dikin yol boyda oturup hiç kim yev almaydı kan, hiç o işkılı bulmaydı kan deyin.
0: Kızık hep bir kaşı. Üzerim utku yiyelim patlan aşağıda. Kamayın mı o iş ne?
1: Onu mu yok değil olmaydı benim şimdi.
0: Şu.
1: Sat digendim, onu hem de bizi ot koyuvelim.
0: Bu olmaydı.
1: Köyüp külop gitmesin mi abala? Cim tutasın.
0: Galibiyet yolları işkili yolun işte yollar avan ki. Dige of çoğunu takdir evet.
1: Olma tayıkı bilen bir tayıkı deydi o es.
0: Şu. Aşın itkan ne? Aşın itkan. Kulağın işte tayak ne bilip itkan aşınarsın.
1: Aşın akı kamı tavır.
0: Tili kıp kıp diken ayırtı köy gelle bak. Kanda kıp bunu aşın
1: kızı. Bu programı da itkan mı ya?
0: Yok. Bahalaydıgan bahalı kıtlanı aldı da.
1: Mundan
0: ya. Kulağın işkini tayak ne işkini yağış ne bilip. Olmanın tayağı mı, beyinin tayağı mı deyip cem de tayakla nasıl soğuşsun olan tayak kula mı tayak kıpetka kızım ki ya
1: oye bu mu bol dike mi
0: işte garak işte ağız kısam bol demen onda bulamayım
1: hemen sizin nasıl söz oğur deyke keşte
0: bol dedi yol xabri
1: konu cümleyi doktor
0: keşte buraya gülüp nakşe etmek için tanıdım siz çakı ben onda nakşe etmeyim cümle ben de bu Mal konu Cuny Doktor Hamdin ki aldı yol koşuyordun işte yollar avan kedi yavuşan ah kepte evet tuttu kul dedi yol kabre. Satta.
2: Daha ne insan şincanı aldı kızılarını aldı koştu diye arada.
0: Ya makul buldu rahmet.
1: Ya bu mu?
0: Nakşede otkan bir tok kese andın bir şey setleşip yürüyüm ben onu oldun. Öpkesi koyay bol de. Nakşede de
1: adamı. Meyvçiyi satam siz yeme yol sen yol su işte dedim. Meyvçiyi satsın özü geç dedim.
0: Meyvçiyi satsam mı? Meyveçiyi mi set bulamayım ben? Onu mu? Meyveçiyi aldık Allah'a bakıyor. Şundakın bir elki.
1: Nim
0: bu? Ürüp, çürüp, aş, bir omdalların üstü gittiğinde çizip koysanız mı? Oy, ostu dikillerini kolap, it, ayak taşlap, ayak taşlap, aç. Kolları kaç, bas, bas, bas, bas, vursa. Meyve tallap aldık Allah'a bakıyor. Aşta kaldı iken.
1: Sizge hem, ne desek hem, işte kusur tapı diken siz. O anı kıldız, o anı olamadı.
0: Oy, aç, meyveçiyi set
1: aldık Allah'a bakıyor. Nakşe etmeye siz, olma tayıkı, bir tayıkını tutup bilip, nakşe etmeye deyiz. Bu optamsı keştim de, bir kulüplağı verip, nakşe etmeye deyiz. Nakşçılar kep kasmen kanaklı mı deyiz. Meyveçiyi deyiz, örüp çöreydi, kulüğü vas vas vas usam deyiz. Hem kim sassınız, cuma 6. kilin, kim sassın, kim deydi.
0: Kim sassın?
1: Kim gidecek satam sizi?
0: Kim set kılamaymış mı mı? Yaraş mı diye de kuşu vakit. Üzüm bedenim kaçırdık demeyi de ki. Şunda çıralık kimden.
1: Vay deydu şu. Deydu kim aldı ama da pul kaçırdık. Kim aldı ama adam diye gelip. Da kipi kıyıp. Yaraş diye deydu. Yine kipi kıyıp. Yaraş mı diye deydu hem de.
0: Da kimden gördük de üzüm bedenini görmeyi.
1: Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
0: өзі тек оған тұрып кішік киімлерін киіп еліп тас қалды партырды бір етіліп кеткен қайтып киімлерін кейдім онда киімлерін сатмаймын мен
1: Алымжан дейтім тас Алымжан өшірден қой қалам мал чарбасасы болды дейді
0: қой қалам әй болды кәжім амы шо
1: оны сасыңыз қанда бұла бір деп еған әмді
0: қанда сассам болды қараң оны әм
1: бұны оның бір құсыр деп еған әкені бұны сасыңыз қанда
0: болды бұны оны құсыр тап қоламайды қараң бұл қой қалың бағылап қойып сатам сез қараң фүт қолыны түшәп қойып сатам сез бірек ес сұйып сатам сез бұл ел берді
1: ақыр болды ке дейдіған кәсіптен бірісі шықты е ма ошыржан болды ошыржан мен қой қалың мал чарбасасын
0: сатмақ асан екен аға O yakışın gibi, aç koyu kalın mal çarı satmak asan gibi. O zaman açık bakın mesela, asıl aldı ya, kes kes, canlı hapsatı satsanız mı buldu karan onu ya? Köz tutturup satsanız mı buldu, mada? Kanda al satsanız buluyordun ha? Eğer apır, yarım ayı kıyıp kalsın, manem sen de kuşkanı kapır, su yıpıl setiversanız mı buluyordun karan onu ya? Buldu ganim o. Mesela başka ne sen açta satkıl bulan da? Olmaydı o. Manda.
1: Mal doktoru olup, Мозайға дады болсаңыз қандақ ола дейді әсілі ме?
0: Ода оқымаң, сіз бұдар кішкенсіз жұма, шөнчіге ашын, бұдар ұшырлан, бұна ұшырлан оқымайсыз. Итіпақ өле ма, сіз қо үшемедіңіз ғазыр оны. Төәнжелу, Yeşil şöyenin ki aldı da mış tozcan kızıl çırakça maşallah bek göp deydi.
1: Mani kim özgertip koydu?
0: Kedans mı ama salam can efendim bir yakıp da sizi gücüm ha.
1: Kim özgertip koydu bu ne?
0: Ben okumadım.
1: Oy bu konuda yapıp getti bu.
0: Hidayet kızdan başlığı da biz özgertip koydu. Özgertip koydu ee. Karış taraflarda maşallah sel ravan kitvatı da o da başladı.
1: Yine o şircan iş kandak iş doğru kemelge işten çüplü kepterlerine baksı buldu gedeydi hocam.

0: Tamam değil mi? İşte bak kanka doldum üçüncü kişiysem yeni bunu
1: Neyim
0: bıçak
1: dedi?
0: işte alsam yeni unu kısım mı yok bunun kısım mı yok dedi bizim işte yüremse bir katı dedi o.
1: He.
0: İşte atma üçüncü kişiyim ben
1: Hem
0: onu
1: demek ki
0: bak işte
1: oğlan
0: yani.
1: sizin bırakılama hizmeti çık gidip başka şıkıl diyen gep emez. O da gelirken şu hizmetini kapıp onun da sırt demek ki değil mi?
0: Onun da sırt
1: El kıy
0: işlemayla ben.
1: lağaylap
0: Bir cenim var
1: yürüğe
0: benim.
1: vaktlarınız var o lağaylap jüriyle şu
0: Lağaylayma.
1: vaktlarınızda. Lağaylısınız.
0: Ben lağaylayma şıkılıp. Lağaylığınım lağaylığın. Ben bir cenim var bir kişilik şıkılım hemen. Hiç kımayım.
1: Makul.
0: Kaplan.
2: İbret kalmadı ama yakınca yanımda şu Cudavan kasap tavan kesi yollar olan kına ağıl. Gincvenin çaresi kesin olan kına.
0: Bu oldu makul.
1: Yok,
0: bu tırışılı kallı mı değil mi? Özür tırışı ilves oldu adam söyle ama iyi. Tırışmaydı adam tırışı da
1: Yaman yapma hem de. Tan tırışaylı bile
0: tırışaylı
1: desin. Yaman
0: yapma.
1: Tan tırışaylı diye demek mi? Asan yapamaz cim o ne?
0: O biz onun bir pişiği esnaf ama kandekin onu tırışıp kutu ives. Bolu iverdi bu.
1: Tık pişiği isli bilişiniz bağımet değil sizin.
0: Şun değil mi? Esnaf ama kandekin yüz hatırışam tırışı yapma.
1: Demek ki o ne ma işini mi kıysu ma iştinkin. Dağ bir lağaylap jüriydiğe vakti bayken. Şu lağaylap jüriydiğe vakti biz bilen tam bir tırışı pul tapsın demek ciymiş. Yaxşı köngülüm düşenmem sizi.
0: Ulanın kendini masal adam işit ötür koydu cim oldu bu. Bu
1: Yo pırgıdı yamur kıyıl kablış bir yığıvatı da dedi mehir buluqi.
0: O solgu burulgul bomaydı gayadı kandak diyavdu kıgılı buludu dep lauta mı çürüyorlar. Şu emez mi şu? Diyavdu kıgılım dep durvasa. Şogan bazarınki aldı da maçılla köp tostu iş yok diye uçur. Efran evet tuttu.
1: Altıncı gelin. Ben balam nazır kursu aykırı bitip hem de öyü kırıp ku fan öyünü tazlap ayaklarını çöle yıkılay. Balamdan ayıqı minin ayıqın bekçiyik. İken kemiğe ayakla başken ilip koyup unutup kaptı ucumu emmiz öyü düşündük he mana küz gelgen çağda ayak çoğul yıkılım emmen deydi.
0: Açtak biz açtak bay demekçi ma ses.
1: Kemiğe ayaklarımız bay demekçi.
0: Ayakını ilip koyup kiyişini unutup kalımız demekçi ma.
1: Çünkü ayak satılık gelmez mi altıncı gelin.
0: O hakikaten. Doğa açıp da.
3: Buraya ziyaretin uçuyor bazı bir yol sayı Daha sayı yoluyor. Kırk mayı yoluyor. Nazır bağımlı yoluyor. Yasın yolları var.
0: Makul rahmet.
1: Makul.
0: Hazırlık ilanlayla.
4: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan doğu mağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeçe öyla ba. Günlük soğuk kalınıdı. Soğuk kalındığı kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr keledi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektepa. Çoğbazar içkin doktor kanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık linya telefonu 0991 613 99 99. Yeni öyle aldın setiş icazat numarı 202 66 50 10 20 02 87.
5: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchan kutsirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı tabiatı boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni bärpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq mahal Versan sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısirke otır hal egiz qabat binalarda hem ailinin küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körəlaysız Hem adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556 499 Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerfi. Bir geriş yer nurgun pulgu yaraydıgan Halkıra Çoğbazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış öyde terligi de çınıksınız. Siyapet salı da doz bradarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin hâşametlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çoğbazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

0: көрдім.
1: Қадірлік радио аңлығычылы, аңлау атқыныңла 174 қатнас сәнәт радиосының
2: әтігәлік елдіріңізді біз әмірі программысы.
1: Программымызды дауымлаштыратымыз қадірлік аңлығычылы, онда оса ұфчырлағы қарайлы, Нұрның ке бір ұфчыру әк аңлайлы Нұр.
2: Болды.
1: Мақыла болды. Қаплан. Әлші ұдия
3: мұсығы.
1: Болды. Ах кепті.
4: Ол жүрден ел қабыр, яңырдан азет сүйемін айтарабан.
1: Мақол, өз халып шоғырыңыз.
4: Шанжаңынды, Шанжаңының қошу есіраған кезімі идаетті.
2: Болды.
4: Адыл қосарын алды дұма, бұшыржан. Менз құп дипар келдім, еллар алан жыма.
1: Мақыл, болды, өз ал. Сәвілі, сіздің бұшырыңыз тапшыр алдық. Вокалтен таяқ. Вокалтен таяқ әкелі.
2: Onun başqa mən Alımcan, Hüseyncan, Pinglüncüncə deyən dostlarımız ə, sələnin muşturanlarını tapışırıb aldıq.
1: Boldu.
2: Yağlaydı ya, fıçırlani.
1: O, 6, 6-cı kilinin yüzünün ayıqıcıq boğunu bilən bir cəhər maşınısının ayıqını
2: qətdi almaşdırmaydı.
1: Açdaq qəyə, qışıqcaq dəydə, bir doğan açdaq. Onda olsa deyip, Absalom efendim, şu diyatı okusak olmaydı diye yığızla okuyup kalsa açadın diyatı okusak bulam da mesela şu Biyancan Bingan'ın Biyancan Bingan'daki çırak Rida'nın adıdaki çırak ve diyatı okusak olmaydı diye olsa kısınız buldu. Lekin sol tarafı burulsan olmaydı diye yerlerin diyatı okusunuz olmaydı cuma. O sol tarafı burulup diyatı okulumuz o diyatı okusak mı açtık?
5: Priyes yapıp yol kavre altay yolu bir şey aslım rayla bana da tırkansan aldı yana bir sosyal kerti cümle uçurken.
1: Ya cümle.
5: Priyes yapıp yol kavre altay yolu bir şey aslım rayla bana da tırkansan aldı yana bir sosyal kerti cümle uçurken.
1: Ya bu uçuş uçurken.
2: Uçuş uçurken. Köze inek deydu. 65. otur mektedin karıştırıp maşinamın uç kuşunu yutturup koydum. Tipi ağaç yola bulsanla rahmet. Ben bile alaklasanla deydu. Qarış tərəfdə maşinamın açıqçını 65-ci otur məktəbdən qarış tərəfdə maşinasının açıqçını yutdurub qoyubdu. Tipi bağçılar bu səmlə alaqlasanlar deyildi gözəynək.
1: Manda markalıq maşın tədəb-təb qoymabsız. Ay bu.
2: Maşinanızın markasını bir deyib, anan deyən qısas deyəm asan bolad deməsmi?
1: Sata. Telefon nömrə qancıqə? Telefon nömrəni unutdum qaldım. Mən də bir ya. 159 81 77 22 64 159 81 77 22 64 degan nomorlar aloqa sana bo'ldi ekan. Sattar efendim, Sattar.
5: Divanın adıda 84 yolluq yerçe yollar adı.
1: Bo'ldu. Qapla.
2: Qapingdan Loravan deydi o salam.
1: Qapla.
6: Zot qazo shirgan ma'tadovan deydi, mana shu yetidovan, chidovan kelsa Loravan kelar.
1: Vaqla bo'ldu.
2: Xotan shahrining Koylon yo'li Ravan deydi, Oblat Xotan taksi.
1: Ravan shimol yo'llar Ravan deydi, Qurbonjon. Qurbonjon rahmat.
2: 6-chi kuni vi, hozirmi qishliq chaq deydi.
1: Mushta qayda davom qildi ham ta. Qondoq bo'lib cho'ng'ib qolgan odam kim ta. Andoma ittifoq yo'llarida mashinalar sal ko'pgan.
2: Daren shimoli yo'li ravon deydi Qurbonjon.
1: Mao, xabing alo yo'llar ravon degan uchurni o'qidingizmi?
2: Ha, o'qib oldim.
1: Xotan shahrining Koylo yo'llar ravon ke Ablat Xotan taksining ke uchur ekan. Mam telining ovozi uchur.
5: Priyes
1: yapıp yol kavre altay yolu bir şey aslım rayla balar
2: Nur. Çın bey dağda yollar avan deydu abu abla diyen dostumuz he?
1: Nur uçurunuz.
7: Priyes yapıp yol kavre altay yolu bir şey aslım rayla balar
1: Ni ni Nina.
2: Nina.
1: Ni me?
2: Nina ke. Ne oldu?
1: Ne oldu? Ne Ne dedin sen hazır bir dedin sonra? Bir şey gibi yerdi o? Bir şey gibi
8: yerdi o? Doğalı Kalacağın üstüde çantanı çok oldu. Ben çıkarına yer Bektosluk gitti.
1: Bektosluk gitti dedi.
2: Oldu rahmet.
1: Oldu rahmet.
2: Nijat taksi.
1: Nina.
2: Nijat taksi. Xotanda yol uçuruyor. Aydırım yolları koşu yolunu işte avtomobiller acık. Lekin tosuluş yok dedi. Buldu.
1: Rahmat
9: niyaz. Urjina kamasından alğan bolsa qutqan qunçam degen naqshini.
1: Qunçam degen naqshini? Tutayın.
9: Maşın azayır maş urjinasın programına. Yeni yeni qutqan qoşan gül. Adam başqa programı çıxıb qutqan. İkaz.
1: İşkanlı çıxsan olubdu ki ama programına. Roshangil bo'lsa kammay nim qizib ketib boshladi.
2: Voy, unda demang.
1: Qaytib qarab ochdi dedi.
2: Unda demang, ha.
1: Hijob obdan gapdingiz juma chiqdi. Alloh hamdosh qilib.
2: Voy.
1: İşte Donxoninki aldıdiki, Mushinkadiki, Qashqadoshoninki aldıq kayga yollar avanki. Mushiyada radio faqat yaxshi chiqmayotdi. Inkas qilinglar, qarqay taksi chiqiz, ma'qul. Ondan
2: aqida, men aqida. Duku Gonglo'ning ahvolini bilaydigan, bildiganlar xabar bergan bo'lsanglar bo'ptiki, rahmat.
1: Men bilaman, men bilaman, ahvol yaxshi, ma'lumingiz bo'ldi.
2: G'arbiy tashqi aylanmadan kelib qarmay yo'l ko'tirim ko'rikning shibilo tushish ig'iz avtomobillar bek ko'p tiz tizilish ig'irken deydi hojimi sayfa. Bo'ldi.
1: Aştaq desem, ha, aliq naqşını qoyib beramki deb cho. Shunga qarab turgan nima? Bekim aldirib qo'yib ketmang
2: endi. Voy, yoqay. Qo'shib ketmadim. Ham xobim bo'lmayman, ham xo'shim bo'lib ketmayman.
1: Oxir xil nim qilib qoldingizmi siz?
2: Nim qilib qoldim.
1: Hali 10 so'm qoldi. Uqib qoldingizmi? Ha, uqib qoldingiz xili yaxshi.
2: Xil
1: tez ilgirlash qilibman. Uchurlar qarsak, andan ikkinchi aylanma yo'llar qo'shilishdi ravonkan. Chongbeydado yo'llar ravon deydi. Asosiy yo'llar ravonlashib qopti.
2: Yo'llar ravonkan.
7: Rejat bitta trasetchina yo'l xari beri Vanshon Daji qo'shilishdi mashin azroq ketgan ekan to'sashib.
1: Siz kuchoq berib qo'yganmi? Siz.
2: Nima bag'an?
1: Ha, bo'p, men bag'an. Erqa bir bozorga berib savat kelganda men. Savat setib olgan, nechta tol savat. Kichik savat bor go.
2: Ha.
1: Shundoq yaxshi bo'ldi ke.
2: Yana uchurlarni yanglaylik, yang-yang yo'l uchuri bilan ta'minlaylik do'stlarni, ha? Sayfa.
1: Yig'ilsak.
2: Sayfa sizning uchuringiz topshirib oldik.
1: Bu lozim bir tola yotib qoldi. Dedim.
2: Ochiq kelgan.
1: Ochiq kelgan lozim bir yotibdi. Yana mushu Azmatjon, Azmatjon 66 ni bek yollabdi.
2: Rahmat Azmatjon.
1: Juma. Ondan boshqa anglatchilarimiz meni nima do'yinda kelib, pen qodiq anglatchilarimiz rahmat, nach qizg'in fikrlarni yollayapsizlar, inkaslarni yollayapsizlar. Ha, u deyishyapsizlar. Ko'pdan ko'p rahmat, ha. Anglatsa yetkizgan fikrlarga bir qarab qo'yamda.
2: Bo'ldi, shuna qilaylik.
1: Ma Urumchida bu hafta uchun yuqori temperaturli havo harorati ko'rildi, hamda o'tkinchi yomg'ir yog'di.
2: 8-nji ayning 17-nji kuni Urumchi shaharlik meteorologiya stansiyasida egilinishcha bu hafta Urumchida
0: 00600019-29 400-600019-29 ga telefon qilinglar. Sanchaklik fursat g'animat.
3: Bugun qiziqlangan telefon nomeri 400-600019-29 400-600019-29 ga telefon qilib zakaz qilganlarga 1 pung pul olmay 4 xil sovg'a beramiz. Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'qliq sudan sovg'a qilamiz. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz. Qulaylik, sut talqinini eritish, asal suyi tayyorlash, qahva, choy damlashga ishlatsangiz bo'ladi. Suv qaynatib yurmaysiz. Turmushda pul tejimasak bo'lmaydi. Suv tozalagich har kuni ishlatadigan butun oildagilarning salomatligiga munosabatli turmush buyumi. Darhol qiziqlangan telefon nomeri 400-600019-29 400-600019-29 ga telefon qiling. Fursatni qo'ldan berib qo'ymang.
0: Bugungi faoliyatning mazmunini bir takrorlab o'tay. Esinglarda tutib olinglar. Uyingizga kirib, haqsiz o'rnatib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishlatsangiz, yarasa pulini eyiga 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Yarmisa shartsiz qaytarib olsangiz bo'ladi. Bugun telefon qilsangiz, aql to'qliq sudan, manpi iyonlik chashqurtqoch, mikrob esimli qozon, yal qozon sovuq qilindi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish e'tibordan bahramand bo'ladi. Do'stlar, tejash kuni o'tkazmayman deydiganmiz, bundoq e'tibor faoliyatini qo'ldan berib qo'ysak bo'lmaydi. 1509 Xiyu Shanchuan suv tozalagichni arzon sotib olib qolmay, sovg'atga erishdi ekanmiz. Darhol qiziqlangan telefon nomeri 400-600-19-29 ga telefon qiling. Jami son faqat 30. Hozir bir qanchalik qoldi?
3: Ko'pchilikka bir hisobot qilib beray. Odatda suv tozalagichni arzon bo'lgandimi, 3-4 ming yuanga sotib olasiz. Özek almaştırış haqqı, material haqqı, öygü berib mulazimat qilish haqqı gibi bir munch pul ketidi. Bizning bugungi faoliyatimizda haqsiz o'rnatib berimiz, haqsiz sinab ishlatsangiz, oyda 199 yuandan to'lasangiz, 13 oyda oran 2588 yuan bo'ladi. Ya'ni kelib 2000 yuanga yaqin sovg'at berimiz. Oldin telefon qilgan 30

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
4: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiosini to'g'rilagan?
5: Yo'q, yo'q, bo'ldi,
6: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
6: Har kuni deqtingiz, Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
7: Kelinglar, programma boshlanib ketdi, qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
6: Safaringizda biz sirdosh.
7: Mana biz sirdosh.
8: Safaringizda biz sirdosh.
6: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kan çiğirik edipini birer tırık ve tırık.
9: Yani şu tırık ve tırıkla gibi mi?
6: Şunu dakmamayın. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işil tutuyor. Hem de ben işil tutuyor. Bunun dike balam işil tutuyor. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işil tırıkınımız mengülük tırık ve tırık.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, səpirinizi biz sırdaş programımızı alçılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızına aval qıdakli yaxdırıp anlaşılanlarını çin dilimizden ümit qılımız, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızga tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen Köytün Maytağ Kuca yokur süratlik taş yolu çoğun tonili bütün iş tertipi boyunca maşınlaşkan kuruluş kılış yeni baskıcıga kadem koydu edigen uçurunan tepsilatı diye kıtanladı boludu. Andan Maytağ Kuca taş yolda suda leylep dolgun koğulaştığın ibaret yenici oynaş usulü köpeydi katarlık uçurlanan tepsilatı diye kıtanladı boludu.
0: Radyo sayeti sayfamızda Şincan'ın baş küzdeki medeniyet sayet menzirsigi nezer diye mezmunu sözlep verimiz.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlığa çeyinə davamlıq proqramımızga qızğınlıq bilan qatnaşqaysizlar. Veşin supamız

0: Onun nomeri XC 1074 FM, XC 1074 FM. Programımızda aldı bilen müşü örümçedeki en yeni yol ahvallarını dostlar bir yetküzü ötteydi.
1: Hazırdan özü de Beijing Beylo, yani Karşı Şilu'dun müşü Lingyuan Kutsuğuca optimobil apıras köpkene.
0: Ondan mau Yongshun Kutsu Koşumcu yol, Tungarkvandan Şahı Junluğuca Şerh Harip yönünüşte maşınla apıras köp yürüyüş asta.
1: Surru Dongce Koşumcu yolu, Yingchuan yoldun Beijing'den Nukrapmanga yönüşini, Abdunumurayılık Ösmü Keselikler Doktorhansından aldık yoldu mu? Abdunumobil apıras köpken.
0: Andan say yolunun ahvalı qarsaq dostlar Suju yolu ötüşümü körük bilen müşü Qashqar şarkı yolu ötüşümü körük arlıqıdaki bölek koş yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
1: Onunla başka qarsaq müşü Beyhuan Gaujalu, yani müşü Jirushan Lijau Chodun Beyhuan yolunun kiriş eğizgıç bolğan yönlüşte abdumobla biraz köpken.
0: Suju şarkı kötüsü koşumcu yol Yingchuan yoldan Beijing canıbı yolu gıca abdunumraylıq ösmü güzellikle doktorhansının aldı tarafta koş yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
1: Canfango Beylu, yani Yashan Oturu yoldan Çentangcan yolu qarapmanga yönlüştü mü abdumobla biraz köpken.
0: Andan Huanghe yolu Zhongyi doktorxana atrafıdaki yol bileklerde koş yönüşte maşınla biraz köp, andan kiçik kocaladı mı maşınla biraz köp yürüyüş asta.
1: Onun başka Anningju yolu, yani Yingbin yoldan Linghang 4-cü kocası Qarapmanga yönüştü mü abdumobula biraz köpken.
0: Andan Longchuan kocası, Muşu Minjan'ın altı tarafta koş yönüşte maşınla intan köp yürüyüş asta dostlar. Andan Mao Xinhuananlu taraf işge, Muşu Xalık doktorxanasının maşınla biraz köp yürüyüş asta. Matiyançılı tarafla her aldıra banken.
1: Onun başka Hıtan Beylu Koşumçoli, yani Liyushan Beylu'dun Hıtan Beylu mangıca abdumobla biraz köpken.
0: Andan Mao Şınlilu, Şincan'da şu yukarıp mangan yönlüşte maşınla biraz köp, yürüyüş asta dostlama cüyanı aldı tarafla da maşınla köp.
1: Onun başka Wuxin Beylu Koşumçoli, yani Wenchuan Şilu'dun Wuxin'anlı yukarıp mangan yönlüşte mi abdumobla biraz köpken.
0: Yen'an yolu Yen'an bağıca aldı, Rüyda Qarapmanğan yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. İtibak yolunun ahvalı qarsaq, Tuanjiluq müşü İtibak yolu Tausçan Qızılçıraqta, Azırda Bazadın Tausçan Qarapmanğan yönlüş, şundaqla qarşı yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlar. Andan mavo Benjan Minguan atrabıdık yol bileklerde Yen'an lunu maşınla biraz köp yürüyüş asta. Yeni qarsaq, Azırnın özde dostlamışı, Boyatdım mı dedik hamdım şu Abdunumraylıq özüm güzellikler doktorxanasının aldı tarafta maşınla köp deyip Şaoşigo etrafıdı mı hazır maşınla bek köpken dostlar yürüyüş asta ama o Şihuan Gaujalı'dan şu Şaoşigo tarafki Qarapmanğan yönlüştü mü maşınla intayın köp yürüyüş astıken yollanın ahvalı manımı şundak dostlar bolsa bir xatarlık alay dikkat kılgan asasta yürüyüşenlerin tavsiye kılımız Xonsa yoldu mu hazır maşınla biraz köp yürüyüş asta Şaoşimir etrafıdık yol bilekleri de herhalde ravan. Andan mao Çite yolu 3-cü görük bilen şu Xuanxe yolu arlıqıdaki bölek Xuanxe yolu Qarapmanğan yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta dostlarının ravan yolladı manğandı bolsun ya ki maşını köpürek yolladı manğandı bolsun her vaqt bir xatarlıkı alay dikkat kılışını herkes boşaş durmaslıqını çindilimizden ümit kılımız ve işin supamızı kegan uçurladın dostlarına get güzeliye
1: buldu da kurban deydu hazır tenterbiye yolu ravan deydu ha. Tört adam bir işte maşınga bası çoğuzay bulamdu yakma bıldık ala boz tepeye sana alıp gendip kaç kişilik maşın teyi
0: o? Adette maşın digen ki 5 adam çıkıl oldu kan dostlar.
1: 5 kişilik maşımız buldu.
0: Andan Nur'nun avazlı kuşur bak ya kini Nur'nun avazlı kuşurunu anlayılı ya.
1: Anlayılı.
2: Evcette tepeye sile yakşım sile yol kağır bire çancağlı okuşuyormuş taraftan.
0: Yeni bir uçur ba?
2: Her biri tek çiğken yolları mışır. Şimdi gördük ya gitti. Şimdi araban kendi. Şimdi gördük nasıl mı koşuyorum işte araban.
0: Rahmet. Aslımen uçur ba anlayılı.
3: 174 bildiğin güzel yaşarken yolu sürme davet edip yollar araban gel.
1: Anda süpetleşin işletmeyimiz Aslıma.
0: Kızlağı işleti de güldün güzel yaşar can
1: demiş. Ama bunun sizin aç güldün güzel Aslıma edip işte
0: deyye. Ne o kulladı genge bunda kilişken. Manda süpet sözlerini işletisler dostlar, çıraylık, güldün güzel degen kızlar işletisler, öz halini uçur bağlayılı.
3: Yeni burdalımın sayılı olsun mu, ben kodice, arpu yeni geldim yıllara bence mi?
1: Abi, ben katlaştım mı, de biz siz katlaştınız, hazırdan başla uçur bağsınız buldu he?
0: Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, muşu bizden programımız uçurlarını yollab, güllərini əvətib, özanlarının bağlıqını əmdi bizgi bildirib atqan dostlar, əmələn.

0: Uçurunu biz tapşırıp aldık. Lekin bir-birlap okuş imkaniyeti bulmaya kaldı. Vakti geçiş noktasıdan. Lekin kör vatımız dostlarım anlağı köptün köp rahmet de. Tortaksi Rozcan uçur bağlaylı.
1: Yolu sorayına divanı aldı. Sancanla şamaçan. Hoca nengen tırak.
0: Oy. Abla şu tarafla.
2: Ravan mı du ya?
0: Tuhtan yeni bir anla
1: bitti. Yolu sorayına divanı aldı. Sancanla şamaçan. Hoca nengen tırak yaptık. Tufak etten aşırla yitayın kötü saçıra.
2: Taslak gitti.
0: Çokum anlaşık değişti küçür gelmez ama aş terapki bardağın dostlarımız amal ba amevi katnaşında Allah verip durunlaca hem de amevi katnaş aydaydı galla çokum bağımsanla bulmaydı belki mazırkı masatta hoca nenzende kıra çıkı vatkan buluşu mümkün ma yaz vakit sayatının altın mezgilde nurgun növeç poyuzlarının kitim sanı köpeytildi emez mi şuan kildiğen poyuzlamayacak bosa yalıcılığa ela mı lazımetini kılıbetinler dostlar öz halını uçur bağlayılı.
3: Yaşarca ağabeyine kadar ağlamam yakışma.
2: Yakışma.
3: Hayırlı olsun. Resalede de yakıştığınızın veren mi?
0: Rahmet.
3: Şu akıl hayırlı olsun. Yolu sürgülüyse. Ben bu bankan tarafına diyorlar. Alan kendim o.
0: Rahmet. Biz mi yakıştırdık dostlar? Sileme emala yakıştırdınlar mı? Opçuna mehva soru öteyli. Nurunu uçur bağlayılı.
3: Muğuşevci koşuyorsun çünkü.
0: Rahmet Muşu Yaşar, katnaş programımız işleşir yanında anlıkçılar bilen hele çonkuru dost korunup siz cümü. Güldün güzel, çıraylık defası.
2: Kilişken defası.
0: Her kıl süper sözler öyle bana mahtap anlıkçıların kalbi de çonkuru təsir kaldırıq açıqa.
2: Rahmet.
0: Bika hizmet kımap siz lekin. Şunda mı?
2: Bu atı düz.
0: Onda bolsa dostlarımız, mezmunlarını sizlerge yetkizeyli, mezmunlarını anlıqaç yana devamlı programımızda kızgılık bilen katnaşka isler.
4: Səbər üstündeki cimcitlik, Adem'ni çarçıtıp uykuğu başlaydı. Ama ruh kubulun.
5: Kızıkarlık yeni paranlarını anlıqınız var mı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
6: Elbette.
4: Səbərinizde biz sırdaş programımızı sizge cüşkün keyfiyat verişlaydı. Sefrinizde biz sırdaş.
5: Sefrinizde biz sırdaş.
4: Sefrinizde biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
8: Uhoy, sefrinizde biz sırdaş.
0: Kaderlik radyo anlıkçı dostlar, ende de yıktanla uçurladı bolsun.
9: Ürümçide bu hafta hava rayda körünerlik buruluş buludu. Şehir ahalları sırtkı çıkanda sık ötüp kılıçtın saklanış. Yağmurdan, borandan, müdafiyenlişten ibaret üçtörlük tayarlıqını yaxşı işiliş gerek.
0: Çarşenbeden cümə günü gece dostlar yuqur temperaturlu qavarayı körüldüğün dair kiçikləb asaslıqı şəhərinin şimali, Midon rayonu, Gənçönpo ətrafıqı mərkəzləşib qısmən rayonlarda yuqur temperatura 37 səlsiyyə gradosqı yitidikən. Başka vaktlarda Ürümçi şehrinin her kaysa rayonları, Ürümçi nahiyesi de köpünce hava uçuk bazıda bulutluk bulup, şamal gücü anca zor bulmaydıken. Şehir rayonda tövən temperatura 19 Celsius gradosdan 24 Celsius gradosqıca, yokur temperatura 29 Celsius gradosdan 36 Celsius gradosqıca bulutuken, uxşaş bulmağın təvəlik rayonlarda temperatura pərqi intay nuruşen bulup, Davancan rayonu, Nansan Tağlıq rayonda umumi temperatura tövənrək bulutuken.
9: Nansan, Cənubi şehir ətrafıqı berib səyil qılmaqçı, piyada mağmaqçı bulğan ammığa yamğurluq elebilişi. Tağ cilgisi oyman caylarga barmasıqını əskertimiz. Davancıqdan ötkəndə şopurlar ötkünçü boranğa diqqət qılıb, avtomobil sürətini asılıtıp ehtiyat bilən heydiş gerek.
0: Demek kadarlık radyo anlıkçı dostlar, her günü, her kaysı programlarımızda biz müşahı var aydaki en yeni özgürlüklerini sizlerden deyiktiğinlığa sunup kilip attığımız. Mesela biz nama o şıpkın havladım. Şu toğrusu uçurlarını doyunlarda dostlar yetküzü attığımız bolsa köprak güvence okulup dostlar müşahı uçurlarına dikkat kılıp sapranlarını naydı bir kadar devamlaştırışanlarını Çin dilimizden ümit kılımız. Hem de sayacı dostlarımız Şembek Şembe'de Tağlıq rayonlarına köprak vardı. Bayatın digendek piyadı minaş şəbəskarları, andın ancımınca hərəkət qısam buladdı, yaman çıraylıq ki, tağdan bağırıq verib gələk dəb uyluğan dostlarımız, mında bək cilğa, uyman, öz anla bilməkdiğən caylağı kırmanla. Həm də hər vaqt mında yamğur yaqqa vaqtda bəlkim kəl gün kep qılışım mümkün, şunda mı? Gərcəmdə münasibətlik orula həm təyarlıq aldın eliş xizmətlərinə nait yaxşı işlisi mu? Ləkin, yenilam aşında caylağı bağanda alay da diqqət qımsaq bulmaydı dostlar. Məyləm de, kelkün kəmgən təxtirdim o, özümüz bilməkdiğən. Məsələn, ma özümüz qaysi sharq g'arb endi telefon bor degan bilan ba'zi joylarda

0: signal işlemeyi düşündü.
1: Doğru.
0: Manda aletin bu kılışı mümkün. Şunu özümüz bilmeydiğin liniyelerde herkes piyadı manmaydı dostlar. Eğer pek piyadı mangımız olsa, məxsus piyadı mağdığın kulüplaba mağdığın liniyeni inik bilidu.
1: Doğru.
0: Kalayma kancaydı mağmaydı.
1: Suğurtalıdı onun üstüge.
0: Mükemmelimdi. Mesela özünün şu liniyesini pişik bilidiğin müşündak dostlar bilen birlikte çıksak buldu. Lekin öz aldığımızda hiç de bulmaydı. Hiç de kırıplı çıkmadığımız çoğunkurlap gitip kalımız yakem de yavay ayvallah uçurap kalamdık şu
1: damı.
0: Aşta bir bihaterlik meseleleri mevcut olup kalışı mümkün. Şu anlaşka sayat gibi ağanda bihaterlik alaydı, katkılaydı. Sip gitip suğu çümülümüz deyip öz anlayabilmeydiğen ekıllağı herkes düşmenle dostlar. Avaraydın aldığım malumat kayar vakit dikkat kılıp. İş kılıp tağlıq rayonlarda dikkat kılışık digişik işlerine alay dikkat kılaylı hayat intayın kıymetlik dostlar. Köytün maytağı kuşa yukur süratlik taş yolu çoğun tonuli bütün iş tertibi boyunca maşınlaşkan kuruluş kılış yeni bas kuşağa kadem koydu. Yakında devlet yolu 3033 liniyesi, Köytün Maytağ Kuça yukarı süratlik taş yolu çoğun tonulunun bütün iş tertibini maşınlaştırış kuruluşunu noktada sınav kılış lahiyesi mutakaslarının bahalışıdan ötti. Bu türdeki tonul kuruluşunun bütün iş tertibini maşınlaştırış meşgulatının yeni baskıçı kırgelikeden diyerek berdi. Bu Şincan'ın taş yol kuruluşu tarihideki tuncu kadimlik iş bulupluk kalmay devlet içindeki igiz hem soğuk. Deniz yüzden İgiz rayonlarının taş yol tonulu kuruluşunu bütünle yeniçi sistemli kalkılış layihesi bilen təminledi.
1: Köytün Maytağ Kuça yukarı süratlik taş yolu bütkendinkin, Cenubi, Şimali Şincan kuruluk yolu eşya obırtı asası yolu içilip, liniya boydaki baylık ve medeniyet sayiyet kesbinin yoşurun küçü koyup berildi. Bu turni noktada sınav kılışta şekillengen yürüyüşlük emli layihenin devlet içindeki İgiz hem soğuk. Deniz yüzün İgiz Tağlıq rayonlarının taş yol tonil kuruluşunu köpeytkildi. Kengaytkili bulduğun tecrübe bilen təminleşidin ümit bar.
0: Demek ma maqaldan çıkıp durdu. Bu yolunu mu qiyinlik derecesi, yasılış qiyinlik derecesi xeyli badak kıldı Yaşar. Hem de şu yol kuruluşu, körük, muşunda cahitlerde bizden, devletimizden dünyada namı bağ değişki buludu.
1: Doğru.
0: Enlilerin hemisini bizden döltümüz kılıp attık da hazır.
1: Doğru.
0: Demek ki, muşunda kuruluşlarının ki, naiti muvaffakiyetlik bütüp, kent halkımız için mülazimet kılışını tört gözümüz bilen kütüp attığımız, hem de bu kuruluşlarının bütüşü bilen sayacılık olsun, şu cayının yerlik iqtisadi, etraptaki iqtisatlığı olsun, töpsi naiti zor dostlar. Ondan olsa, hemmeyle tört gözümüz bilen kütüleyli. Aldınkı 7 ayda Şincan'da universal transport yolucu ve yük toşuş miqdarı sijil açtı. Abdonum rayonlu qatnaş transport nazarı yakında Abdonum rayonunun universal transport ehvalını tahlil kılış dokulatını ilan kıldı. Dokulatı görsülüşçe, aldınkı 7 ayda Şincan'daki taş yol, tömür yol, puhrala aviyasiyasının yolucu ve yük toşuş miqdarı eşiş halatını saklıgan.
1: Bu yıl 1. aydın 7. aygıca Abdonum rayonundaki yukur süratlik taş yollarda umumi katlanan abdomobil sani 136 milyon abdomobil kıtımgı yetip, 2025 yılının okşaş mezgillik yegi seliştirganda 1 milyon 300 min abdomobil kıtım köpüyüp, boldırkoğu okşaş mezgillikidin o 0.96% aşkan. 1. ayda abdomobil ekimi tüp sani bir kadar tüven bulup, 2. ayda tez süratte işip, 17 milyon 128 min 400 kitimgi yetip, buldurkuğu okşaş mezgillikidin 15.19% aşkan. 5. ayda abdomobil ekimi aldınkı 7 aydaki en yukur kımmetge, yani 24 milyon 575 min 600 abdomobil kitimgi yetip, buldurkuğu okşaş mezgillikidin 9.12% aşkan. Yukur süratlik taş yolda yük toşuş umumi cihetin mukum bolgan. 3. aydın 7. aygıca yük abdomobillerinin yürüyüş kölümü buldurkuğu okşaş mezgildeki bilen asasen tanglaşken.
0: Tömür yolda yolucu ve yük toşuş miqdarı sijil aşkan. Bu yıl 1. aydın 7. aygıca tömür yollada yolu toşulgan yolucuya 32 milyon 767 min 200 adam kıtımgı yitip buldurkuğu okşaş mezgildeki den 0.13% aşkan. Yolucular ekimi kurulması tədirici halda Şincan içindeki otura kısqı musabilik səpərgi mayilişib, kısqı musabilik sayahat, şəhər ətrapı sayaydı, körünərlik aşqan.
1: Puhralar aviyasiyası cəhətdə yazlıq tətillik sayahat, tədqiqat ögünüş, tuqan yoxlaş qatarlıq köp xil ehtiyac girəlişib, avad pəsildiki transport sıcılıqı aldınqı ildikigi qarğanda yeni mu aşqan. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayıqca, Şincanlıki Puhralar Aviasiyasıda toşulğan yolucu 32.721.900 adam qitim qeytib, bulturquqı oxşaş məzgilinikidin 6.9% aşqan.

0: Bir dostumuz Turpan'ın havarayı ahvalını sorabdıken, Turpan'da hava uçuk bulup, kendi bulutlundu. Ha? Temperatura 26'dan 40 Celsius'ya gradus kıcı bulu diken. Kanak, Turpan havarayı diken mi o?
1: Payızı oynap kilay diken o.
0: Ne şun deyme, berip kilanla dostlar Turpan'ın acayip isil vaxtı da hazır. Ha, yana ma Abdikerim'nin avazlı kuşur baki anlayla.
2: Kumsaray, sorunay, kumsaray yolur, yolur, sında araba yolla.
0: Ahatna uçurunu anlayla hem de.
3: Doğru mu lan bu dostu ayol kevre?
1: Bunu anla bulduk bu
3: diye. Benim ay daşımırının oku yol yöndesin yolla, şu aşımırının oku yol yöndesin yolla.
0: Ha,
3: apaya. Atak yatırava, nima çapan jüdürdüğün dostla. Vakti gibi jüdürdüğün dostla. Benim ahiresi da. 19-19 mükemmel morku çapanın şişe. Ha, ben mazı çapan etirdim çıktım. Fakat çakızın benim 31. dostlağı çıla aldı ki. Ama deneyeceğim.
0: Yeni bir anlayınızda bunda mühim uçurlarını Yaşar John.
1: Abi mühim adam anlamaya kaldı, iyili bir de devesek oldu.
0: Bayattan tekhe başka dostlarımızın sorgan anlamaya kaldı da eyle dep birimiz. Andın radyo anlamatkan dostlar 31. slagıcı, Xuasa'da Nur Kçapallani hakikaten aşta azam bahadı jüp berdi cümü hazırma dostumuz kırıp çıkıptı.
1: Vaktini çın tutunla.
0: Vaktini çın tutaylı dostlar. Öydeki bir neç yıldın bu yan jüylmüğen Nur Kçapallani apırıp jüğüzü basak buludu. Şunda isil jüydü huası digen kespi. Şunda Nur Kçapallani süpetlik değil mi? O zavutka apırıp jüyamike kaca ya işgılıp kespi jüydü bula. Hürmetlik radyoyanlıkçı dostlar. Hem de azıraq ilan anlaylı ya. İlandın kin mezmulla deyiktanladı buludu.
4: Tianshan rayonu Çoğbazar etrafıga jaylaşkan doğumandaki yeni üyler setilişki başladı. 88 kvadrat metreden 126 kvadrat metregiçe üyler var. Günlük soğukat kılınıdı. Soğukat kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metre kelidi. Yoldun üstünüzde başlangıç toluksuz otur mektep var. Çoğbazar içkin doktorhanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniye telefonu 0991-613-9999. Yeni ün aldın setiş icazat numarı 202-66-50-10-20-02-87.

0: Hörmetlik radyo yanılgıcı dostlar, mezmurlarımız devamlı diyektanladı boludu.
1: Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi bu yıl 1. aydın 7. ayıca 73 milyon parçadan artık poşta yollanmasını bertaraf kıldı. Jongo Poştası Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi bu yıl 1. aydın 7. ayıca cemi 73 milyon 590 bin parça poşta yollanmasını bertaraf kılgan bulup, buldurkuğu okşaş mezgillikidin 0.59% aşkan. Rakamlaştırıp, akıllaştırıp derecesini östürüş. Poşta eşya obortunun süpütünü östürüp, önümünü aşırıştaki aşkışlık diyerek hesaplandı.
0: İlgiri adam küçü arkalık çarlap tekçürüşte körünmez rayon ve arkalık iliş ehvali mevcut idi. Hazır, akli iktidarlık üsküller her vakit normalsızlıklarını periklendirip, teğimi vaxtı da teğimi delcaydı bir taraf kılalaydı. Avtomobilin yürüyüşüde normalsızlık görülse, ya ki şoförünün ölçemlik meşgulat kılmağalıqı sezilgen zaman sistema avtomatik agahlandırış eskertmesini kozgatıdı. Orlaştırış kadımlarımı şu aman hüküm çıkarıp bir taraf kılış tedbirlerini emeliyleştirdi.
1: Avtomatlaşkan ter belvağlıq ayrış sükünsümü yakında işe kırıştırılıp, poşta yollanmalarını ayırıp, ayrış, ulap toşuş, yetküzüş kişi bulgan bütün ceryanını vaktini zor derecede kıskırap, bir kitimlik yetküzüş vaktini en köp bulganda 2 saat tezildip, Ürümçi şehir işçi ve şehir etraftaki rayonlarının poşta yollanmasını şu günü ve adsi yetküzüş mulazımıtının kaplaş nisbetini körnerlik östü.
0: Maytaq kuça taş yolda suda leylep dolgun koğulaştığın ibaret yeniçi oynaş usulü köpeydi. Maytaq kuça taş yolda sayahat kızgılıqının işçiğe egişip, liniye boydaki sayahat yizgiliş türlerinin süpüti östürülüp, derecesi kötürüldü. Növete Narat Menzir rayondaki Künes Derya Vadısı da leyleştürü, davamlıq alkışlanıp, Maytaq kuça taş yolunu kesip ötüş səpirge çökme şekilde suğu yıkılışış koşallıqı koşuldu.
1: Narat Menzir rayonu sayahat tərəqiyat başkuruş idarisi, ticaret merkezindeki hizmetçi xadımlardan tunuşturuşca, Künes Deryası leyleştürü təbii derya yolu. Əsli ekologiyalik su şəraitiga tayinib bərpa qılınğan. Bütün cəriyanda yaylaq, orman mənzərəsini kesib ötüb, qoşumçı istirahat, sayahat qılış və qızqarlıq buluşdusunu alğan bulub, öz avtomobil sayahatiga çıqqan sayahatçılarının sayahat qılış, oynaş ehtiyacığı nəhayət maskil edigən.
0: Her yılı 6. aydan 9. aygıca suda leyleşinin en yakşı mezgili bulup, Maytaq kuça taş yolu sayahatçılıkının altın pesligi toğır geliyordu. Bu türde bir xatlar, ölçemlik ticaret kılışı katı əməl kılınıp, her günü su orni, havarayı, su ekiminin süretliği asasen içivit iş vaxtı canlıq tanışılıp, bir xatarlık modabiyya sebinin müstəhkəmləş aldınıq şartı astıda təbiyyatın huzuru en zor dərəcədə saxlap kılınıdı. Hazırı künüge oturu hesab bilen 200 adam qıtım sayacı kütüvelini vetibdi.
1: İlgiri sayacılar Maytaq kuça taş yolda manganda asaslıqı tez süratli kesip ötüp, mənzirli noktalarına berip daka kıladdi. Hazır sayacılar asla sayahat kılış, şikirlap sayahat kılışını yaxşı gördü. Onlar yol boyda toxtap halıq örüp aldı. Suğu yıkılışış, istirahat türlerini sınap pekişini halaydı. Bu türler sayahat kesip zancırını uzartıplı kalmay, şikinci kitimlik istimalga türtkü boldı.

0: 天下来的旅程大起来的线路的旅程云向旅程是给新疆的客人是给新疆的天下来的扫码这么干通知大起来的上的是那split but the one is key 大起来的要把所有的预约来的线路的旅程云向大起来的客人是能够做三百是给你们也带也没下带也对也没下带给地方的没下算
1: 了好那是三大大的三个人的人还没有还是跟四个人的programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimizni xeyli olib qoldi.
3: Amroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar, avtomobil sohasidagi yangiliklar, safaringizdagi ehtiyojli quchurlar mening avtomobilim programmasida.
1: Mening avtomobilim programmasi avtomobilni yaxshi ko'radiganlarning to'g'ri tanlashi.
3: Mening avtomobilim.
2: Mening avtomobilim.
4: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı.
5: Sakılın boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
6: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
5: Şunlar bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun önündeki balam işilti de. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdat'ın evlatıkçı işiltiğinimiz Mengülük Tırık ve Tırık.
2: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltürüş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

0: Şinkwen Karulla dedi.
1: Şu inak çıkıptı.
0: Şinkwen Karulla'nın kimi şu? Bir yıl boğalır ne? Neç bulak ağıl bula. Dedi. Şinkwen Karulla'nın ki bir yıl aydıgen. Bir yarım yıl aydıgen. Lır ne dedi. Hazır Tursuncan aldı. Cevap verdi. 2014'nin ki şikriyetlilik, yetkişlik, hallende ahran. Gazlık. Neç bulu satkılı oldu dedi.
1: Buldu yolu ve tuk.

0: Pika pika.
1: Ja.
0: 2016 yılın Honda Bongji.
1: Honda.
0: Bongji, Bongji. Müşün yollap koyu ye.
1: Bingri.
0: Bing.
2: O söz bakken benim özlemimden oyluğunum da hem de maşına kalktı da. Benim maşının da isim olmayı. Görüşünse de yapıyorum da. Aşı, bu cıkma mıga mı sarpçı? Aşı maşın ağam yakışı. Cık pullanımı çilep ağıl buldu. Hep oynayın hem de özlemçi.
1: Doğru oyluğunuz. Hep
0: oynayın özlemçi yedim.
1: Kadir ya siz maşını hep kalsın sizden paydanmayı. Bek bakız muhab şenslik maşından. Birini ep çıkıp verme de başta da etmiştik.
0: Şu şu. Şimdi ben bunu onunla ben.
1: Amaydı o.
2: Şimdi o işini ki şimdi eğitim 35 yaptı 10 10 15 madra bunu.
1: 10 10 15 mi?
2: Şimdi o 16 ki Honda bence de yaptı 18 ki 35 bin 40 madra bunu. Şimdi o 20 ki şimdi de yaptı 55 bin 60 bin madra bunu.
0: Buldu. Buldu rahmet.
2: Şimdi o 17 ki Audi Q5 yaptı 60 bin 65 bin madra bunu. Şimdi 16'ki feedback yaptı 30'dan 35 madra bu. Şimdi 12'nin şalkada da 15 bin madra bu.
0: Buldu.
1: Buldu.
2: Şimdi 14'ten siyah cüpü 15 madra 20 madra bu.
1: He makul makul. Buldu.
0: Ma bir dostumuzdan 2019'dan daha çok tuğuğa eldin bir sıvaki. Şuramızını yolu attık.
1: Ondan yeni manda koylusa kazır mavo. Çangan oğuşandın bir sıvaki. Dap oğuşandın ki. Ismiz ismi qalayım qan qalayım qal yetib kepti ya ruslab oqulmagan ya bir yezbevat bersek özimiz de oqib tushunamagan gapni bu harf bilan ma'lum san sifirlar kelgan vaqtda orlishib bir-biriga a bir nima bo'lib ketdi-ki oyan oyan mayaga mayan aka qo'rqaq qanch qorash tursak mi fuqqan mayan mashinani
0: chiqib yollashdan burun yollab bo'p sizlar bir qarotdinglar
1: do'stlar
0: Yusenjan degan do'stimiz Qadriya agar yiroq yo'lga minib qalsangiz O'shirjondan kelib map mashin sizlarni so'rsangiz bo'ldi. Jumahma ruxsat qildim.
1: Men haqqi mashin berib turmayman.
0: Shu chiroyingiz bilan bo'lib chiqib turdi boshdan.
1: Eskiligimmi? 2014 ning bog'lay mana. Bergiz berib turmayman men jumama endi deb qo'yaman. So'rab bekadim beka yuzingiz satlashmang.
0: Bo'ldi kallamga kep muqammisin bu xiyol chiqib ketdi kallamdan ma
1: xiyol. So'rab qo'yib beka endi yuzingiz yo'q nim qiziqmasiz deb qolsam.
0: Siz Osiyo odamdan so'rsam-chu?
1: Uni tishpatmaydi men unda. Kim qildiganga.
0: Bo'pti yo'q ash.
2: 19-chi dardi tugandi 68 70 madra.
0: Ma'qul.
2: Bu oyishini ke shunda aytsa 35 ta 10 15 madra bu.
1: Unundumda qozon qumoch bunaq narsadan so'ram. Supurga. Ma'qul. Bo'l ba mundaq. Uydagi DNC degan narsadan so'r.
0: A DNC, amst DNC so'rayam sen.
1: So'ra. Ha. Yillab. Ko'tirib ichkida yasingiz bo'ldi ichkidan.
2: Ha, o'sha zamon ichkida kelmas, shuning xatoqdan qolgan aradim. Tarixdagi mashinada turib yomon bo'lsa, bema yomon bo'lsa, qarishlarni qo'shib qo'y.
1: Bema yomon bo'l, ay, bemisin yaxshi demoqchi-da.
0: Shu.
1: Kelin do'g'il buruq degan shil bo'lgan qo'sig'i bor, 1 metr qo'sig'i bor, kelin chiqib turgan ashta degan shil bor.
0: Ha.
1: Do'g'on.
0: Ha, ashtama?
1: Ya, ikki shkapni yigibatdi u degan shil. Hozir shkaplarni ko'taramaydi ki qarang.
0: Unda o'z qarangmi shu.
1: Do'q qo'sig'i bor-chu degan shil.
0: Yaşar, örkeş, ballarını dep, şu et çıkış bir anla dep.
1: Ajda şey açık tapacağız. Meyle bize. İşkimi onun ki Nisan Tida maşallardan bir stal ip beydise bulamdı o kadar yerde. Buludu ya dedi. Lekin eydi misin dedi. Kan başka ihtiyacı yok de. Uçurcanın başına size bekmanı da uzun yolda.
0: Şu şu.
1: Uzun yolda bekmanı da.
0: Boşan yolları ravan kendim o dep de Abdullah degen dostumuz. Zahar Ahmet. Yana qaraydigan bo'lsak, shu 2013 ningki bekodim bir suba debdi.
1: Ondan
0: 13 yil.
1: Doktor beka qapsiz go. Varis doktor.
0: Nim bo'pti?
1: Beka qapdi deyman. Bugun operatsiya kirmabsiz-da, ha?
0: Operatsiya doktor kanday bu do'stim.
1: Operatsiya doktori yurakdan qataqa.
0: Uyyo.
1: Yurakni operatsiya tikib, yurakni yerib tikib boshda qildi.
0: Mushtaq. Yaxshi doktor ke.
1: Yaqı o başqalar bunda operasiya qıl başqalar qıldı ki bu
0: ajur
1: sayponluğu qılmas ol.
0: O anglıqı
1: mühim ya. O bek mühim ma?
0: Aşta oylaymam da yaxşı tikmisən
1: bu. Elə bunda operasiya qılıb operasiya qıb olğandan kən bunda qıldı.
0: Şu və qıldığa o mam da mühim deyib öldüm am deyəm mə.
1: Mühim emas, axırdakı yugurdum işdə o.
0: Manda manda qoysulam da.
1: Ya, oldu olduğan saldığanın hamısını jay-jay qıb olğandan kən ha. Varız tiki.
0: Başta kendi.
1: Onu oturup dur da şeydi tüyü geçe.
0: Uy ya.
1: Mıştak. Айтақ барса, барыс доктор. Онда эмес мия.
0: Да эмес десе ти. Э?
1: Онда
0: эмес десе булса.
1: Ашта мигенде.
0: Ашта да. Мен чимшусуз, уамды бек тугур дестейсиз.
1: Ашта деп буна башкалар онда бек юкур орун койсак өзүбүз бек ченип калабыз карап. Нормал орун коюп коюп туруп башкаларны эми так өзүбүздүн чандырмай эми так жашашкан. Үгүнүшүңүз керек.
0: Бул кыл жашаш усул экен да.
1: У бомус бун көтөрөнсүз көтүрүп, о, бир эч койсак өзүбүз бек ичилеп кеткен док.
0: Шу, э. Учуп кетип.
1: Кандамы я? Баз даңлык маркалык машиналарды ай бу адаттык машина бу. 1 жылды 100 000 көй баасын ташып өтүдө деп койшуп кеп мындак. Жашайбыз.
0: Макул.
1: Өзүңүздүн эч кайсаң жума?
0: Макул.
1: Бомусу булат бек илгерлеп бек тиришип бел кызды бек чандырыпчу.
0: Ха.
1: Sizin yaşı kıl koymaydı o aşı. Aşıda geçen.
0: Makkule.
1: Yakışmışlar, riyasetçiler, mavo. Karolla maşından bir sıvat diye bende. Maylık dedi. İşki mi o yetinin ki maylık karolladın bir sıvatken. Şenbi gün işki sıvat bugün yok dedi. Cuma.
0: Şenbi gün aldara şöp gitken siz de.
1: İşki mi o yetinin ki paks gelsiz. İşki mi o yetinin ki karolla. Maylık.
0: Buldu.
1: Hanç bol dedi.
0: Ma bir dostumuz 35 000 pulum bar idi. 2020 trapılırdı ki şu put mustnın automatik hut ahranlık bu ay maşin iskile mu depto.
1: Put must dep maşin bam ki?
0: Ma has hata besilip gettim ya.
1: Put must.
0: Put must. Tattu hem de yollap koyayıp öptü Tursun Can'a.
1: Tursun Can bilen mi put must ne?
0: Hat Nim qıp kettim ki deyman o.
1: 2009-ninki Lexus-ninki Vichiling-din bir sıva ke. Gördünüz mü mane? 2009-ninki.
0: 2009.
1: O yine muzdek, müngüzdek durdu bu maşina. Lexus Vichiling. 2009-dan Vichiling iskan hiç bula tarafı yara dedi. 200 min qoy yara ma. 2009-ninki.
0: 200 min qoy.
1: He. Vichiling.
0: Halamsı yana.
1: Yeni yanmaydı avı.
0: Xelalam yaxşı.
1: Mən aşda öldüm həm 200 min qoğ yaramı gedə.
0: Qana dursun can bir dəp baxsın. 2017-nin jili Yuanjingdən bir səbəb deyibdi. Amma dostumuz yoldu.
1: 2011-ninki Golf maşından bir səbəb ki qança pul atrafı oldu dedi. 2011-ninki Golf nə? Vala pegan bostaydı. Bunu yollayıbdıq. Ondan yana qarsaq. Müştaq qarsaq qaran. Ma Elishandan bir sıvak ya 2012 ninki Elishan deydi go. 2012 yıllar Elishan bamte. 2012 yıllar Elishan
0: go go. 14 yıl burun.
1: 2012 yıllar Odosey vakti do go. 2012 nin Elishan bama Tursunjan. Aşta yollap do. Eli. Vaktlarda Odosey vakti mi ki deyme?
0: Odosey.
1: İkis akku maşin emas mı?
0: Ha.
1: Kinç. Tamam ki bu amca.
2: Şu ayetteki mayla karola apata 30 bin kadar mı? Şuman 9'dan Lexus 2 yukata 240'dan 245 bin kadar mı?
1: Yeni yaraydık 240'dan 245 kişi dedi.
0: Siz yakalışıp siz şundan.
1: Nerede 40 bin koyduğun cık bulcuma ben hadi yaraklaşıp gittim. 2009'unki Lexus Vichiling'leri.
0: He.
1: 200 ne çıman dedi? Olaydı.
2: 2011'unki Golf Depp'te 10'dan 15 bin kadar mı?
1: 11.
2: 2009'dan
1: Lexus 2 yukata 240'dan
2: 245 bin kadar mı? 240'dan
1: 245
2: bin kadar mı? 2012'den Nisan Cilada'da 15'den 20 bin kadar mı?
1: Buldum.
2: 2012'den Nisan Cilada'da 15'den 20 bin kadar mı?
1: Makle.
2: Şuna Antep'ten bağlayıp kalsa 15'ten 18 bin kadar aldım.
1: Hee, boldu boldu makul. Ondan Prado, 2018'ninki Prado, 3'te 5'lik Prado dedi.
0: Makul.
1: 3'te 5'lik.
0: Prado. 2019'ninki 1'te 5, Honda X, XRV. Buldu, yolu öttük İbrahim degen dostumuz. Ondan abayı bir dostumuzun uçurunu manı yolu öte yazır.
1: 2018'ninki 3'te 5'lik Prado ha? Prado kaç pul oldu dedi. Bunu mu yola koyduk?
0: Adım ama...
2: 2019'ninki 1'te 5 ekstari yılda 45'ten 50 bin katırabdı.
0: Buldu.
2: 2017'ninki 20 yılda 8 yılda 10 bin katırabdı.
1: He makli.
0: Adım ama Muhtarcan sizin uçurumuzu mu yola koyduk ya Tursun Can'a?
1: 2019'ninki yıl ahırınınki de yola koyduğunuz mu 1'te 5'lik Honda XR-V ne pul oldu dedi. Мен кылган ишне сизне кылаң десе, колдоруңуз титиреп чуяды.

0: болуп китесиз деп колдорум титирейт анан коркум эмен коркмам бей
1: бул деген ушундай
0: жүрөк нема бир жүрөк нема тикип бакай десе коркум жок эмне
1: терлеп кол титиреп ойлоп кете элекпиз биз агер биз кылсак ишти
0: белик бир мындай деңшүү жий бар го ошондой нерселерден Вос, мында қыз болмайды,
1: ә? Вос, әші болмайды.
0: Юрек туса.
1: Юрек туса деген.
0: Ошының еп билан тикемсіл тишсаңна юрек нема?
1: Аштақ бір епі бар ғой, лық бәденге сыңып кетедіған.
0: Ә, аш еп билан ма? Ә. До қылып.
1: Па. Аш докторлың киносын көрешік пе қамырақтым. Деңші жүлен бір хыл операция қылдыған. Лық юрек өпкелерінді қосқыдан шығарып алдыған ашта.
0: Омырақ деп?
1: Көрүш кичи ойлу.
0: Бир кыл талап адаммы сиз? Бир кыл өзүңүзгө мас келбей турган бир кыл.
1: Мен чу караң иш кылып.
0: Бул немеде коркунуч кадам сиздей. Бул чырайыңызга мында мүштү мүдү турсуз бул сиз коксуңуз болду деп мен чыгым коркуп атам.
1: Аштама мен багат коркмайм.
0: Коркмайбы?
1: Тамак жеген вакларда ашта көрүшкө мурак ашта фильмлерди чу ойлу. Ой бир кыл.
0: Ялмабыз деп кандай кылып кетти бу?
1: Сиздин чыманылыгы. Кончакланы мындай көрсөм болом да.
0: Hazır 3 ay bağırın ep maya giden gep koypsız dep oytam demsiz ma? Oy bunda kok
1: kokunuşluk ma? Hadi başla ben bile işlisiniz.
0: Oy siz bir kıl kombup ya mı siz bir kıl ne?
1: Oşlar hoş.
0: Qanda qılıb getdi bu?
2: 30 min pulum bar, atranı düşkümün 21 dənəki bolay maşın çıxıram odatdı. 30 min pulğa 21 min bolay kəlməydi. 2019 min bolaylandı bir də zavodçə tutulu zavod örümçən yerlik maşınçə. 36 min qoyulan buldu qayrı. 2019 min atranı bolay bar.
1: Amsma dostumuz nima nömrəmizni bir yollab.
0: 138. 138. 4 dənə 9 01 42. Programda düşkendeki telefon kullanıcı mı hazır? Arkadaş dursun
2: canım. 2016'da sende Bahamut'ta 15-18 madrasın. Hmm. 2018'de 3-5 parada da 345-350 getirdim.
1: Hmm.
2: 2016'da Vektat YSM Bey'de 90-95 madrasın.
1: Hmm.
2: 2018'de 3-5 parada da 345-350 getirdim. 2019'da 1-5 hektariyle 45-50 bin katırdım. 2017'de Cili Yöncü'nde 8 madde 10 mu atırabildi. 2014'de Nisan Cila'da 15'ten 20 bin katırabildi.
1: Buldu.
2: 2013'de Eylül'de 8 bin katırabildi. 2011'de Golov'da 10'dan 15 bin katırabildi. 2019'da Lektar Vuki Yokka'da 340'dan 345 bin
0: katırabildi. Bayağı kıyak kaldık, en boldu.
1: 2011'de
0: Bintiyan'de Gwendao'ma 2.0'de?
1: Ha, 2021'de
0: 75'de Mangan'da
1: 2021'de. Hazırda oyun bir bas görüşüş yokçu mu dostlar?
0: Sel durup.
1: Andama ablamet diyen dostumuz Tursuncan'ın numarını yollap koyduk. Yıl programı dükken denkin, 13 denkin telefon kısınız buldu. Cuma aşıyor, maşin seti olmak çoğusunuz.
0: Oğul bal durup korkut. Korkmam da deme abi, korkun üstlük yap abi.
1: Kandın korku dike. Usta karana var ilk aksi.
0: Onun deyim ben korku etmem dike. Ma, ma, Kadriye diyen yapla diyen ben korkun üstlük yap abi. Üçey bağırın elip ligen gip koydu da
1: burada yüzse.
0: Kızlık mı siz?
1: Kızlık mı bu?
0: Kızlık mı bu?
2: Bizim bir nekek vende adapta 110'dan 115 mi atırabına?
1: Makul.
0: 110'dan 115 gece.
2: Şimdi 14 nekek Bölge Alimin barıttı 10'dan 15 mi atırabına?
0: Makul.
1: Makul. Şimdi 19 bin diye link paydın bir sıva adaptı ama dostumuz. Yolu ettik ne?
0: Makul. Adı yine.
1: Lütfen şeyi. Şey.
0: Mama şimdi okumadım ben. Dursun Cangıl yollap bir bunu kutulayı bana.
1: İşte kılam siz.
0: He. Okumadım. Okumadım mı bu?
1: Yılımı Dursun Cangıl kaptı ki aşkı be.
0: He. Mavo şavukadın bir suatı 22'nin ki şavukı. Maşın backpack istedi. Satayı diken de. Eğer satıma edip kalsınız. Maşına ya Ürümçü'de ya falan yerde edip telefon numaranızı kaldırıp kurun. Komisa kağını bağlap etsin.
1: Şimdi 16'nın ki bahasını anlayamadım de.
0: Toxtam mana bir başlıq qoyaq.
2: Bir neçə gəndə adapta 110-dan 115 mə atırabdı. 2014-də Bölge Alimin barıtı 10-dan 15 mə atırabdı. 2021-də gəndə adapta 110-dan 115 mə atırabdı. 2014-də Bölge Alimin barıtı 10-dan 15 mə atırabdı. 2016-də Vektor YSM Bey deyib 90-dan 95 mə atırabdı.
0: Muşudu?
1: Ya 2016'nın şendey langdon deyib dike.
2: 30 min pulum var, atranı.
1: Yolumu gəndim
0: mən. Bu
2: 2016'da sende Lahmamut'ta 15-18 madrasa.
0: 15'ten 18 geçip oldu ki.

0: yılından bu yan Tianşar ayında salmakçı boğan Tunca Dacı rayını. Sığdırışın ispli barıkta 10 değişki. Dacı bilen Avrupa Ustobudaki öy gerallaştırıp selinadı. Lüçün Yunşan Dacı rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesaj soram.
1: 177 tüt katnaş sanat radyosunun programları her minut her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı uçurla üzülmeydi. 177 tüt katnaş sanat radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'llar oldida biz ham bir.
2: Mana, boshlandi.
3: Hamda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamra programmasi.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muhit asıraç hem devletinin 6 derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız ravon.
2: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Şimdilik radyo alır ki anlıkçı dostlar, tordaşlar, çin kalbimizden çıkan salamlarımızın sizlere yollaşılan birge programımızda başlayıp gettik.
1: Şunak suyumluk anlıkçı dostlar, hoşallık ilki de bir hatar menzilinle gitip bağaysılar.
0: İşlerinle ufutuluk, neticilik bolsun.
1: Eğer yol yürüyüş eriyen yolukkan meseleler bulsa, katnaşkaya soruyduğun meseleler bulsa, bizle ortaklaşsanlar buludu.
0: En zor türkçalık olan sizler için mülazımat bulunuz.
1: Hani programımızda kızgınlık bulan katnaşkaysılar.
0: Adıl cevablı meteselik olduk, salam.
1: Kondus Ayatürcü'nün sizlere salam.
0: Hatırlık dostlar, programımızda başlayıp gettik. Evet. Radyo aldırık tordaşla, radyo aldırık anlıkçıla, emmanlanı programımız katnaşı teklif kılımız.
1: Ondan sonra anlıkçı olsa, kaysi yolu bireklerde yürü vatısla yoluna ekvalır kanak hem çüşlük katnaşından yukur belli vakti da hem de bir kısım yollarda hakikaten yollar tosuludu. Şu yol bireklerde yürüyen bozanlar veya başka yuratka yollardın yol uçurları bozsa, tosalgan yol bireklerinin uçurları bozsa, emeli sanlar buludu, ihtiyacı dostlar paydalansın. Şincan 1074 sizler üçün mülazım etti.
2: Rüyüz 7-4 Katnaş Sənət Radiosu.

0: Aram bersin o. İşliğiz gibi. İşliğimiz bir bedeni gibi bizim çıktırdı bunda. Öyle. Şu an. Başka buna demelip adık çıkarsa bu kız işlep aramalı bunda. Hmm. İşlep durup adık çıkardı dedi. Şu an onunla heyran kılmayımız bu. Ne mi ya?
1: Ha. Şuca aramda mı şu? Bəxtiyar pilap yerdiğen dek tüp durdu cüma azım da kırap baksanız. Min şu ucağı yedidiğimiz Bəxtiyar dek durdu hazır.
0: Çatak yok kilonlu valla maşinalın işteşi motor motor keş peş çak bak çem pemdin tatıp jüp kes tes yesten de çıkan dek yoluk salı mera deydu ha.
1: Tutsun şahısın ama yıkırak yandan ha. Yedi de barımız. Biz tavan etrafı tıkı bir yandan ha şu yegil barayla.
0: Tarmak dükkanı içip koysunuz orada şu an.
1: İşte kılığa.
0: 80 bin pan bir yan tepe.
1: Amın teklif kıldığınız şu an yıkırak ya teklif kılığa mı dağısı?
0: Hoş yine uçturlar Karapakaylı. Medvak efendi 16. yıla tur taksini sokup koyup ölüşkün mesuliyet ağrıldı. Hatalık mendike. Andan soğurta 2000 yuan töyledi. Bu pulunu nek meydanda aşbalığa vurup verdi. Rımıt hanıga apadık. Aşı bala öpürme erge yege. Andi remotçu bala aşı bala ulan deyişi öptü. İşkisi tonuşke. O bala bir monç almıştırdığın saymanın cedevilini çıkarıp kulağımı tutkuzup koydu ya. Karsam küçükkine ilgilgen nesilenim almıştırma deyip durdu. Cami 6275 koy çıktı ya. 1890 yuan 8 günlük vazife pul iki. Bu pul ne bir sedeydi o. Ben kıymet gördüm. Ben remotçi tapaysız razı boğduk 13 aylı 3 günde maşinanızın kulağınızı tüge doldursam onu midi? Hemsi ben sigortadan sırt yine 3000 bir ay 2000 remote hakkı sigorta bilen koşup 4000 bolsun vazife pulu minkoy bir ay desem katti onu midi? Arz kılma şirket izlesin onu kılma bunu kılma deydi katte birlik kilenmeyi kaldı çokum şu balı digeyi yedi onuş düşüm gerek mi o tor taksinin meksus onuş ayrı gayrı var mı ya başka yerde onuş ayrısı bulmamdı mesela de püçür yıllaptı hem de bu hem de ziyanlanmış taraf bunda bir gep açıyor mesela ziyanlanmış taraf meyli siyestiyen de onuş düşüm mü yüzünün tallışı Mele başka yerde onuştum dedim o yüzden tallışı. Çünkü o ziyallan kucu. Onun hem de ne de onuştuş tallışı ba. Lakin ma mesele ki kırta siz gumanı nezerine oturup koyupsuz hem de rümütçü balı bilen tonuşken muşla muşla kılıp ölçemden sırt hakkını artık kılıp etti. Almıştırdığın yani demekçe size kallanızda ötmepti. Birlikte bir ortaklaş bakalım da radyo aldırdık, doğru aldırdık dostlar.
1: Tur taksiye deydi kardeşler. Muşu
0: Medvakı'nın bir beşiği muşunda bir kıyın tallaş doğru kek kaptı. Ma mezmunu okuduk hazır anıldığınla. Bu radyo aldı da doğru aldı dem tur taksiye deydi atkan dostlarımız ba, taksiye deydi atkan dostlarımız ba. Ama la hangi muşmuş da bir ışık yuluk baktığınla bunu kandak köngül azarçılık bu mu ahvalasıdır bir buranılın köngülü azar beğmey el kıgan dostlarımız var mı? Elbette buluşu mümkün. Şahsen memu bir uçurgan de. Ben şahsen memu uçurmadım. Ben minan bir yakınım, tukunum bir keçide buldu kışta. İşte bir van yöçeğine kendini soğuk kuyuptu. Bu da poşadın çürgan çağda. Tormuzlısa o tormuz ABS mi işlemeye sılık tormuz. Ya teyilgah onun kendinden verip Kızılçırak Tugan maşının kendini sokup da Van Yolcan'ın. O Van Yolcan aldırdı ikisi gibi uğruvap da. Cim Tugan maşını hem de. Mesuliyet bizden ama yakınımızdı de. Şuna olan çıraylık kilişti bu balla. Nait birbirisi gibi örümütünü kıkasas da. Mesela şeydi o bir korap Cim Tugan maşını bu üstüm şey onda mı da de bu balı çüşüp mi şeydi.
1: Değiş mi dedin?
0: Değişken bu olsun hem nimdigil oldu değil misin hem de Cim Tugan maşını sihirli bir gamlı koysa kısaltıp koysa kendini. Aldırdı ki maşın battı ki. O aldırdı ikisi bir daha onun bir pasatını mı bir soğuttu. Demek anın sebebi de işki maşına galvan oldu de. Şu ciddiyle şıkkıtıp bana telefon kutmayayım badem. Nait çıraylık el oldu bu iş. Aa ballamı nait onluk ballayke. Şunun da birbirisi iki onluk azar beğmige ehvalarsa çıraylık paranlaşıp. Nait onluk. O şimdi bir trap kıldı bu iş nait. Bu sokucun bek ciddiyle şıkkıtıp kendi. Şunlarla şunu hoşal kuramlık bile el oldu bu iş. Aşbalının hem de maşinesini mesela keynine sokka ya keyni bir makçaydı.
1: Aldı
0: terep apasatını soktu, aldı terep bir maçta oturduk.

0: Bugünkü beslenme mümkün nasıl olacak? İdana aşıyor, razı olup, yakışı olup, yakışı verip de.
1: Ya o... O ay karıştırıp anlamayı vatı da hazır radyonu.
2: Ya, başın çöyleyse. İşten kalan, ticaretten kalan ayak manç bu ol, 8 günlük. Onun da sırt ağa bu ol, depço. Şimdi 8 bin köydek çıkarıp da değil mi?
1: Tüt günden aldı da bir maşını azıraq sürüp ettim ben deydim əslime. Yezi ben karsam çanmıqdak, turdu ben poğan kıldırıp beri desem, bütün anlaştırma, bayam kıyat güzgen mesmo şükken o. Manday gep. Üçüncü taraf soğurtısını şunu ip koyuqlıqken, dostlarımız menden silege sabah bolsun deydi. Üçüncü taraf soğurtun çoğum ip koyuqla, 5-600 koyuluq soğurta, likin 1 milyon kış töyleydi o. Anlıq uçayı kırışıp kalmışsın. Төрт эстүкүндө ястымен деп каса, учагда А пулунун орнуга гана кошуп калдырган кеп 8000 койлук нерсе 15000 койго кетет.
2: Халык жолу кошлуу ниядыр аван дейди, а? Медвагынын эни учурда у бала мени вазип пулун төлөшкө бек алдыратты. Башка иш баяды кылып, вазип пулун эчтик бе депти да?
1: Немиш кыса 8 күнлүк вазип деп калганды? Машина ши 8 күнлөрдө чыкты колго мектимке. 8 günlük vazifeyi bekitip aldı.
2: Bekitip aldı. Maşını yasatmayı durup 8 günlük vazifeyi 8 günde bekitip aldı.
1: 8 gün ketmeydi. 3-4 gündür yastıp kıp vermediyse kilişemeyi ötüp de hazır.
2: Lekin birlik kilemi de katnaş şeydeydiğe adam desem katili. Ben birey lekin birlik kilemi atmaz. Onun üstüge maşının kendi yezi ben bilen çırak arası da datlaşkan izbake şirket anda kılıp şirket mında kılıp deyip kokak sağanda kılıp bana aşında deydi o sot görüşüme deyip şükürünün yakı izdimi de ben gel kılay desem teki nimdi işimni bilenmeye kaldım o balığa hazır alıcan navada abalı mine erz kısmı aş balıdın aşı olmaş durgan kuğunu zapçaslanın tuluk bana be bana ben pulunu bir ay edip talep kısam bulamdı o. Başka Rımıt Han'ı bahalattım. Bahalatsam yukarı boğanda 4000 koyu onşuludu, 3 gündü pütüdü dedi Başka Rımıt Han'a. Muşunda bahalat kuzgağın değil. Onda olsa bunda kılam siz ya. Benim fikrimemle şahsi fikrime sotkıda taşlap birem siz ya. Sotna ayda adıl kıram. Erz kısım siz ne? Erz kıkandı iken bu dilo mesela turguzuldu mu değil, turguzulgandı iken bunun hemen tekşürdü çoğu sot.
1: Tekşür bir yerde.
2: Tekşürüp Rımıt Han'ın bu işlerini bahalaydı. Rast muşu töylem doğru mu mesela şunda ama Rımıt Han'ın ölçem bu içe muşu ziyan muş pulgu nek muş pulgu boğan ziyan mı ya ki onun da işip gitti muşunu mu tepsili inıklap ağırladı bu işi uçağdı çoğu. Anikendin ya arz qaytırılıdı ya onun doğru hakikaten şunda bolsa kanun boyunca
1: siz murad edip
2: şikil tarafının menfaati adil arılıdı. Mence ya sotqı taşlap beydim.
1: Aşna qalan deyişar boptu arz qıla.
2: Sen bilen kilişemi doq men mu özemning ma pikirini munda oturup koydum sen onu mudun? Sen dige yegen men onu mudum? Kanun adil kanun sot ağırıp yasın bu işine deyip çoğu sotu koyup yasınız olayım ki ben içeğimde. Sot hani kendin karap hakikaten işip gitti mi ya ras aşında ne şu pulgu buldu mu ağırıydı bu işine.
1: Uçakta siz mi töylesiniz? Siz mi köylesiniz?
2: Köylesiniz
1: bulup hatırlayacağım bu töylesiniz ama yakın siz bir tekim bir hatar mısınız?
2: Doğru. Meyli siz 8000 töylen ya ki 4000 töylen uçak kanun ağırıp yasın siz mi rahat bulursunuz bu işte?
1: Doğru. Aşna kıpa kılıyor ha? Hani uçurlar karısa haluk yüle hazır koşuluyor da ravan daydı Abdülham Avlat'ın uçuru. Kaşka kotur amut pişti cuma adılcama siz dakikaya daydı. Kanda pişkan mı haber koyanla diyem ettiniz?
2: Ya.
1: Kaşka'ya da gire git.
2: Haber yaptık, haber yaptık, salam.
1: Ay, ürümçüde cık uçur attık o kotur amut ne? Yani uçurlardı ma venşin da acı yolla koşuluyor da maşallah köplikin bek alayı tutusuluş yok daydı ha? Buldu. Anladık ki mavo aptımı bul Jinping diye de bizim koyuyor dostumuz.
3: Abici arasızımız. Şimdi de olasını bekendim nömüktü. Şimdi de koşarını bağlı terelerde ulaştım maşinesine. Beri maşinine al gelen bağlı çıkarak gün soğuk. Biz koyu alıdı. Her kanakaya koşarını bulmuşuna gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk gün soğuk g Başta makine gün

0: Altyazı M.K.
1: Devam et.
0: Ben bazı rezil bunu aldır çıktı dediğimde onu ki aşı iş bir tarafı atası çıkavatı da onun için söylesini bulurdu onu. Ama hazır şu biz anlamadan 160 kişi dediğim gibi yaptı ama doğru taksiyonu ki pülle bakım mesela daha kaç kişiden 90 kişiden kalacaktım. Ama taksiyonu ki hazır 235 koy. Buna hem de atasen %95% 90% çıkıyordum pündürden keçiden de kalmışız ama 20%.
1: Mr. A, ko'rsatmalaringizni angladik, do'stlarimiz paylansin, qani.
2: Yaxshi fikrlar bo'ldi.
1: Ravon taksi.
3: 177 yo'l qavrma qumyoq yo'lda ravon
1: kela. Endi kunda yo'l yurish jarayonida hech qaysimiz xohlamaymiz, ham qanday vaqtda surkilish bo'ladi, vaqa bo'ldi, hech kim xohlamaydi, ham hech kim uxmaymiz-ku. Masalan, tasodifiyliklar bo'lib qolganda, endi bu qasdlik ishlar bo'lmaganki kent kusaklık bilen, özümüzde ziyan bulmadan ekvalası da elbette. Kent kusaklık bilen bir taraf kısak, dediğin teklifimiz, ümidimiz var dostlar. Bu hem nurgulgan dostlarının ümidi ki, rol tutkan hem de. Rol tutpakkan, yolu minpakkan dostlarının hemimiz bilimiz. Şuna bir de siz gibi kalıdı, bir de biz gibi kalıdı, ziyancı tanışılıp gitti bu hayatlıkta.
2: Memo ne cilalı da işte boğun. O şu kıştı çoğu. Evet. Деген сәрде таң атмаған жақ әмді қышты әмді шында жақты шықымағымыз ғой бәзді мен бір ұныңдымы сәрірақ бір немеге шықтым зияретке маңдым да мен мұшы жол мұз түтіп кеткен жаққа әйнекте көп кеткен мұшы веймаудаса қызыл жырақта маңдық маңсам бір машина іштік маңды да қарсам ләппілді де бір қызыл жырақ ешіл жырақ қызыл жырақ өзгермек жұлып Oldumdaki maşına şunu da tezletip mandı. Ha bu ütkitirken de köylümde bekit buldum. Ha bu ütkitirken de maydes yap alıp bildep boğucu ütkiteyi de menip durdusam o sizi hıkkep cahıl toktu oldana. El piyim tatıp kakşı desep koydum tas kaldım ben. Tutum oldu dinçik etkili maşından cuma. Rolunu tatıp üstü kup gettim torumuzun desep digen ne? ABS işli merke. Tırt tırt tırt tırt bir dang. Şuradan olan. Aile maşınsı ki. Kendi bir ayal var ki. Kırak kıkan maşını kendi bu. O abla dedim şuna olan çüştük. O şoför mü çüştü? Kelimizden pozisyonumuz. Nay diye yakışı diye birbirimiz
1: Külüşplik
2: etti olarak. Şunu olan, oy ben sizini, Adem ki dedim, ben sizini ütkide mi gidi de mukumlaptım he. Doktu yoksa doktu aldınız sen, o Adem rılaldı o. Rılaldı, ben şuna ütk etmek istedim. Esil turup doktu yaptı, aparat uçup kanmayı da doktu yaptım he. Ben de severlikteydi. Onda da sizin deyse, yok, oldu ben de severlik. Ben bu ülgür bulamadım, kaynağınızdan soktum.
1: Bana.
2: Deyişip, İşkimiz şun da çıraylak paranış varsa. O yaşını kedik o yol çüşüp lan. Ey nim daha iyi değilsiniz ya. Oy beni korktu ettiniz cuma ben sizi şuncelik. Aç tam edeyim seni.
1: Ey iyi biz ayolla değil mi şunlar?
2: İşkimizin keyfini uçurup da bitti.
1: Bir ayolla hanım kızla arlaşmanla erlen başına. Herkes arlaşmaydı.
2: Şunun ulan o şoförümü deki dükü de. Çünkü kırat attı. Şu da çıraylık o şopur köylü de. Ben bu işin içinde çıraylık bir bezik durup içtik min olay diken ümit de. Meyli mende bozun meyli onu bozun için de alıkı. Yakşı bir pozisyon de bu işin çulu yıkılıp ne kit olay dep tuğsa.
1: Ahiri de ayal. Ahiri
2: de ayal şu bu işin tekimi. Mın vakarıp getirdi. O ayalga bu şopur bezleydi. Vay iştim bombaydı bu kalmıştı. O ayalını basın dengalık
1: heriden. Kısıttı bu iş mi?
2: Biz başına kına çıraylık el kıldık.
1: Siz mi rahat buldunuz? Karış taraf mı rahat buldu? Eymiştik yakışı rahat bir taraf kıyvetli. Çünkü iş kaysımız kalmaydıgan işlemez mi? Tüyümete sayın oğumsak tügep gitirgan işle.
2: Şöpür aşı 8 man talep kan şöpür anlatkan bolsa. Özümüz bir onşap kileştirip koyaq oqıtıq. Anlıqçılar bilan.
1: Bəs aytdapancı laz yığılıb pırıpla. Oy, oqşaydığan lazını yapdı köngli. Vil diyor kitdi şunun bilan bopdılar deyib dedi.
2: Bu çağda qığa yaxşılıqçı ajab unutıq qalmaydı adamçı. Unutıq qalmaydı sizdən. La bu ciddilişdigan başqa tadigan iqtisadiyyatın qiynildigan iş bu. Əslə Abdulqarım bir aylan maşınını soqup koydum deydi. Telefon kısam igis geldi ya, meyelde. Telefon kıldım, ben soqup koydum deyip telefon kıptı. Şuna o adamı kip, şuna yakşı muamelesi mu, onuş ihtiyarlıkını bana beğdi deydi. Tallaşını bana beğdi. Fakat nerede onuş etseniz meyli, onuş tutulu beğseniz bol de. Konsuğa paramsız, ya adet kırımı tıkanım, ya siyesi, kan özünüz şu rahat bolsa bol diye depti de.
1: Raz bolsun diye koydu tek.
2: Şunun ulan endin ahırda özü bir rımıtkanımım da bir tavsiye kıganım şu ya apadık deydi. Apırıp şunun rımıtçı usta buna ait samimi edem ki artık çıkın kınmayla. Bu ner bozulgan boz şu deplam onuş tüpedi. O adam mı tekitlepti maşının ikisi. Başka ya çakılmam fıkan maş ne bozulgan boz şu ya ne onuş tüpreyen. On şap birang dep maşından gitse. Şunda talep kıldı. Ahırda 1657 koyuğu pütte bu maşın dedi. Pütte şuna olan boşengan sunup getip tüke başın boşengan sunup getken on taraf çırak sunup tüken tok. Şuna olan koşup aşınçılık yoktu. Lekin bu adamın aşı yakışılıkı ve aşı adımgerçilik mertlik ege hazır geçip şunda könlüm suyunu da oylasam rahmet eğitime şu adam geldi. Abdülkahar.
1: Benim işte yakışıklar mı ne? Benim ayağımın psikisi olamet yakışı. Aşına işler yüz verip kalsan o adam. Ben bir çette sözleşi basam. O bir çette pulunu verip buludu. Değiş bile pulunu verip buldu dedi. Ey pul bile el bulduğun iş buldu o. O işinin bombaydı. Hey Allah kırıp çıkmaydı. İlgar malım ayağınızı bir zen bedokçu mu anda basa? Yani uçurladın. Nur deydu, mavu. Kaysi yol buldu bu? Hılıncan. Hılıncan yolları ya. Hılıncan yolları ravan edin Nur Rahmet. Nefis en adadısı.
4: Dereze tuttu, kaskadınan hevde, kaynat yolları bu.
1: Rahmet, rahmet. Uçur dedin sen.
4: Dereze tuttu, kaskadınan hevde, kaynat yolları bu.
1: Buldu, köp rahmet. Uçurlarını bir yeni olurduk ya, hani Abdülkerim efendim.
4: Akşam aza yolun yolu, naravan kuzağıracağım.
1: Belen belen. Bekhtiyar, nimde kettiniz Bekhtiyar?
5: Tamam, tamam. Siyasetine yakışma ol, dokuzda sağa yakışma ol. Ben ki bu işten de çoğutumdan sonra iş pişti. Bizden son soğuk koşmam olsun abilerim yoksa.
1: Belki maş karıştırıp mu Çin köngüldün aşı ras zahmini degen buluşu mümkün. Biz mi şundak boğan buluşunu ümit kılımız elbette. Hem de çokum bir tırıp kılgan basmayımız hazır işkili tırıp ziyallan gocuğu. Şununla hem de aşı kanun arkalık neyim kısın de biz degen bir iş koyam da. Rahmet Bekhtiyarlıkın sizden degen ağızı gümü. Biz fakat bir tarafını anlatalım, bir tarafını yanbasmayız. Karşı tarafının belki özünün ki maşına kızakılığı, özünün mü rastlığa yerleri inek buluşu mümkün.
2: Dilşat Barat Sultan İkam'nın bir uçuru baki, danlık aktör, danlık avaz artısı Dilşat Barat Sultan İkam.
1: Anlayalı, Dilşat Akımız
6: uçuru. Adıza kamera kalır, yakışma.
2: Dilşat Kaya yakışma.
6: Bıza yakışma.
1: Yakıştırıp size ka.
6: Ama ağır bin. Sonum battı ya, ne bir sonum, bu sonum yolcuyla bir taksiyle çıkıp taksiyle ama o hizmetçi ilişkisi, sakçı hizmetçi ilişkisi, sakçı da hizmetçi ilişkisi, yolcuyla akıta ilişkiyle sakçı da pensiyon çıkardı. Bu taksiyle oturup çırp dörttü. Ya taksiyede düştüm o, ya yolda çıkıp kaldım o. Ama şu anda bir küçük alanmaya hazır bana yollattıken boz bir sizi radyo arkalık bir ilan kıtaktan alıp mi şu tekrar Allah bosa. Kaçıp beygen bosa. Ağzıcam ben şimdi yollayamadım. O üstürüp olan kimlik namı Mikrugül Kasım. Sonunun üstüne.
2: Mikrugül Kasım.
6: Dolkun bağladım. Mikrugül Kasım. O bir aşının bir şırtı tatan olupken okunmayın.
2: Mikrugül.
1: Kaçan boğan.
2: Dolkun. Dilşat Kaş üçünü bir sorap bersiniz. Kayısı günü. Nedin neki mıngan arlık? Ta çıp kaptı. Kızıl taksi mi, serik taksi mi? Muşuşçırlarını bir temelde bir tane numara kaldırıp koygan bolsa Dilşatka.
1: Kim bile alakalı şudu?
2: Bizge bir uçuru temelde peken bolsunuz mu? Dostlarımız bir kara baksın başına.
1: Eğer miş bir neş gün işçi de aştak bir hizmet kenişkisi bir taksiyede çıp kalan bolsa taksiyede dostlarla çokum ep koysula o inek. Eğer şu bir ep koygan dostlarımız bolsa anlamatkan bolsa anlayam da hazır mı biz bat. Başka tepsi uçurlarını kubul kıvağıç bu ağırlıkta. Eğer şuna bir hizmet kenişkisini ya. İp koygan bulsanla. Derhal alakalışınla. Men ip koygan mende mi şu kenişke desenla. Bu tekimu. Yakşı bu gani.
2: Bir de mi çıkıdı? Eğer şu şopur bizden radyonu anlatkalı olsa ya da oyun şopi kapı yas görsün görü atkan olsa çokum ip koydu. Başka ya çöpkan mı ahvalası da. Abdülkakar'ın uçurda kaşka yolu şarkı garbi koşulini ya. Kaşka yolu şarıktan garip ki koşulini yadır avam maşını köp ama tosluş yok deydi.
1: Eylikiz Samet degen akımız şuma.
2: Samet Dügülek deydi.
1: Samet Dügülek.
2: Samet Dügülek kam.
1: Samet. Belki malum bir rolde şunda boğan Samet isimlik rolde kırgan buluş mümkün he?
2: Samet Dügülek kam.
1: Aşağı akımız şu. Nefis sen tatsi.
7: Denizde düşürt kaskadınlık öyle.
1: Bulu ma uçurumuz ne çıkartım geldi nefis endatsi. Kın yine uçurla karapaksak. 45 minut keçikipti men. Toluklumu üçün. Buldu. Toluklumusunuz mu buldu rahmet. Kını kaplanan bir uçur bakı.
7: Abi de yaşım akımıza yaşım ama yoklar. Ama hücum dağdadın yanıma şun men hom moji kırıkmanga yemiş ravan
1: gibi. Buldu. Nurluk yollarım şunda ravan. Deydi ha Şirali.
2: Mavu dostumuz siz. Bu ay Bobbey digen dostumuz. Alıcık akınıza da yaşım o. Bana bunu meslet eken bu sanalım. İnan namamda bir üç çaklık toksiklik batı. Yor yor sen de uçur kepti. Jillik tekçüş urnuk apıram deyem de. Мен жаннан учур ке биз азыр мына карапакты карасак. Мушу номердеги машина мен жан чөшүнлин жанын белжи. Белжи деди. Мушу 2026-8-жылдын 31-чи күндөн бурун мушу ХГ белжига ылтымас кылып алдыга учур ке. Мишени сиз чекип, мушен чекип мушу телефонду бижербесеңиз болду. Буланда telefonda bir yer verseniz buldu.
1: Cucan yolu onza o tarafka yola şunda ravan dedi kurbanla uçuru rahmet. Mehmetcan Tor taksi.
8: Abi de o güzel yol çevre. Ben özürüm bir mağaz vardır. Şu efendim müsaitan yola arış geldim. Mağazlıkta hoş dünyada yol. Çiçek ravan gibi.
1: Buldu rahmet. Boranşah. Boranşah yakışı öptü.
2: Tebiyi konu uçurunu aldık mı?
1: Anlayalım.
8: Sokulatken yani o şakta bulundu. Hem de şunun da maddizliğen, sen de şunun da pişirgan da sevmanlarla bazı yerler ilgisiz olsun sokulu severdin. Hmm. Biz anda ağır ilkem nesilik okulun ne, nerede nerede izlekmeyi gibi okumadık diye. Ve şuna bir tarafından da sevdiklerim de salmaksız olan fikir vereyim maşıkça.
1: Bir tereplemeli fikir vermenler de. Doğru biz bayağı bir şey yaptım dedik TV'ye. Biz hazır şu dostumuzdan evetken uçuruğu nispetten şu dostumuzun meslek gösterdi o. Karıştırıp bizi uçuruyor olur mu diye. Şunun karıştırıp nekini biz doğru hata deyip onu biz ayırmadık.
2: Ayırmadık, bilmeyimiz hem de.
1: Bilmeyimiz de. Biz şuna mış dostumuzdan soğurgan noktası durup, noktası da durup meslek gösterdik. Elbette o dostumuzdan mı özü güçlük doğru tarafları buludu. Ha, o dostumuzu kaç soğuk tıkıldık mı demiyorduk. Lekin biz umumi taraflara durup, eğer mışta işler bulsa, mışta bir taraf kısak yakışı buldu, ken kısak kısak yakışı buldu, yol koysak yakışı buldu, deyip durup biz umumiliğinden çıkıp dedik. Kanda? Tebiko.
2: Eğer de ikiz pes olsa, sot kabası, sot adı arı pırdoşunun karab ya ki 8000 koyu hep iş oğan bolsa şu bu içe iş ketken bolsa u bu içe sürüş tıkılıp bu işini tepsili arı pırdo degen pikirini oturup koyduk. Bunu tuluk aldınız oğay. Tevigo.
1: Tevigo. Biz mi bakat bir treplemedin mi doğcu mu?
2: Lobunuz nasıl nimti sizden?
1: Tevigo'nun ha?
2: Yok.
1: Tevigo'nun ki kim ti?
2: Tivigo diye lak kitap koşuyor.
1: Sosyalist diye dastkan. Lak uzun bir kam, lak set, lak tivigo.
2: Lobunu var, lobunu.
1: Tivigo. Tivigo diye lak lenjinglingde çıkardıgın o. Ma o toyunda ki dostlarımız mı inkaslarına kaldırıptı? Ma bir dostumuz ha. Rahmet, anlıkçı dostlara rahmet, Adılcan Kamga, Kunzay Demlek'e köp rahmet deydi. Yaxşı meseletlerini köstettinler, yaxşı el kıldınlar, yaxşı pikirleştik, pek rahmet. Ma her vakit sizlerinin müş köstetken meseletlerini unutup kalmayayım. Rahmet sizlerine de be. Onu deyken erken deyken dostumuz, Vişin'in kanda koşumuz deyip siz. Şincan 1074 deyip izden ha, şu Vişin koşuduğun orunga. Aşağıdan koşsunuz buldu.
2: Hazır uçur yollaptı. Ben 8'de 16. gün etken saat Beycan vakti. 8'de 10 minut ötken de İpek Yolu mihmanhanesine aldıdın. Şin A.T. Yavsen Liu'u numaralı taksiye oturup muhacirle mihmanhanesine aldıdı çıp kaldı. Şu takside hizmet genişken bilen Mihrigül Kasım Dolkunbağ'ın namelik kimlik çıp kaptı de. Şin A.T. Yavsan Liyo'u kaysalın ki? Ama bu Abdu. Bizden anlıkçımız bu. Abdu, Cendu diyen kua de ismi var. Abdu, Cendu diyen kua. Yavsan Liyo'u bizden anlıkçımız bu.
1: Numaralı urtbaksak bulduk ya o program. Ne için varır? Allah'a atkan mısınız?
2: Ya bu Cendu diyen kua diyen taksinin Cendu diyen kuası.
1: Sorsak da hemen o.
2: Yo, man numar Abdu anlamazsanız kaydırın ya. Şin A.T. Yavsan Liu bu.
1: Yavsan Liu bu.
2: Ma bildik Allah bira Abdu bir haber
1: koydun. Abdu'nu bir tuvalı gittin lak. Ama bu eğer Abdu anlamayı
2: yaptın. Sana tuvalıydı o. Bizde bir uçur kaydırsın çoğu. Taksiciyle. TV'ye deyken Haspi'nin siz güreştiler deyken. Şu eşin oldu çıkıdı ha.
1: Haspi mutlu ya. TV'ye onun başlığı kimdi? Şunu soru atıdı Adılcan.
2: TV'ye.
1: Özhal.
9: Şimdi ben uzundum ben 400 kuran geldim yolları hangini arayacağım?
1: Buldu.
2: Yolu hevri birey Çancan yolu koşuluyun ya da Ravan dedin doğru.
1: Buldu. Kurban dedi, un zavuttun maşu halık bahtısının aldığı kaya güce maşılı selpel köp dedi. Huan kılı o kaya güce maşılı selpel köpke. Kadırdın ciyi çoğunayım dedi Kadırdın.
2: TV'yi konu
1: dedi. Kadırdın. Taz görüptüken sizde size. Ciddi taraf yollar şunda ravan dedi o. Abudu rahmet ciddi taraf ravan. Çangcan yollarım şunda ravan. Xeylungcan yolları şunda ravan dedi o. İlik bir kinoda şu Samet Dügülek'nin rolünü ağan. Kaşkaydaki Kaşkay hikayesi degen kino oku deyemen o.
2: Dilşet Kamp'dan yine bir uçur bak anlayla.
10: Adıcan, Adıcan, abi. Telefon kesti anlattı o. Anlattı. Şu anda bir o kılımız artıştın kegen. Şimdi yolu gitmeyi hiç ağzı konaklamasın. Korkuyor şimdi.
2: Buldu. Abla yanlış kaldı. Buldu. Dışarıda hazır mı o Abdu anlısıyla uçur kaydırdı biz gibi bir soru fakayla.
1: Abdul mu? Abdu mu? Deyip inek soru attı da.
2: Abudu ismi Veşindik ismi bunda bir erövlen bir oyalının kol tutuşup duran resmi atoşan. Kollam cuma adam yok.
1: Saat bakken.
2: Erinin kulu ile oyalının kulu var. Abdu.
11: Tianxia rayonunda Lüçün daç rayonu seviniyordu. Lüçün Yunxiang, Lüçün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianxia rayonunda salmakçı boğan tuncu daç rayonu. Sığdırış nispli 1.12. Daç bilen Avrupa ıslobudaki öy geraylaştırıp seviniyordu. Lüçün Yunxiang daç rayonu kızıksanız 0991-27-77-777 telefon kılıp mesaj soran.
12: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Qadirli dostlar, programımızda anlaşıldı. Anlavatqınınla.
1: Kişlik yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Yollarınızda biz hemra programımızda işletot kullanmakta bir-birsiga tavsiye qilish otqan yaxshi Abdul Foku Abdul Aloyda talab qilib etgan.
1: Kişlik yollarınızda biz hemra programımızda dostlarımızga mındaq bir o'rinni tavsiye qildimiz. Ya'ni Shinjangdagi eng esil ta'mni izlash faoliyatimizda mushu Ahmarbayt un yog' guruch ochiq suvlarini ishlatib, mush xiridalar tetiqdek tamoqlar bilan Nayt ala mulazmet qatqan mehmonlarim ashxan simish davam pelo yani fulivanning yiniga etildi tosanan qadam tashirib qilishini o'xshagan tamoqlarga egiz deb güzel ashu manzirlik chiroyli qicha do'stimiz taqa qig'idaklam manzirlardan huzurlanib yaxshi bir paletlarni o'rinlashtirishinglarni umid qilamiz tavsiya qilamiz yuqori qo'rlar ko'pdan ko'p rahmat Әмді аңлықчы достырмызғым көптің көп рахмет. Тойын шипинға алдырдығы достырмыз, дамлы қызғын кәпиет қатнаш қайсыла, радионы көйгәш аңлыға айсыла, жықырақ тақыт қойғайсыла, сіләнің қызғылықыңла қанчы яқшы оса, дензен қыған достырмыз, кірген достырмыз, тақатқан достырмыз жиқ оса, шының қарытта біздің мәзмұларымызым сәр қылышуды, мүкапатларымызым сәр қылышуды, Шинжан 1074, қошмаған достыла, қош беліңла.
0: Мәм төңкам үшірілілі көш Kallak bir şey öyle müfe itip yap anlavatım deyip bana.
1: Şimdi yalnızımı yalnız damaklarını it deyip bana. Kusak aşkandı ne mildiz adamın gözlük işi kılıpmış. Kauçan yanındakilik göründük ne adıca ne?
0: Kim o?
1: Ne mild o ne mild damaklarını gibi olsa işi kılıpmış. Gözümüz göçlük göründük.
0: Altay götürmü görür ki Cenab-ı'nın şimalığa ayırdırım tesir etkiler evan. Ayırdırımda taksi köpken cumadaydı şereli.
1: Рахмат. Яна қана ұшырланы, достар, ең ұшырладан әвәттіңлар, бізім еңілап еткізілі, я, өз қал.
2: Көпіңіз ұқырама алдырдың мәне бағы жәміз, Йоқо, мәйме, арна алдыр келдім еллар әвәне.
1: Болды, рахмат. Оныңдың башқа сәдәп дейді. Қашқа ішкен доктор қаның алдыда қалай мұқан машин тұқтуа қалла, сәбәптік бізді тосылыш ба дейді. Altay götürüm körük janıptın şimalğa bekravan ayırdırım tarap kim yolla bekravan lekin taksi köpke ayırdırımda oyaq bamanla bol taksi yeterlik deydi
0: Qashqadan yol xavri şkin doktorxan aldıda qalay muqam maşın toxtuğan sebeplik maşınlar bir qadar köp yoldu deydi sebep Qashqa
1: Alimjan Yunus biz taksi şoförlarının bayramı bamıdı dep bir qaqıpsız ha Mishu Siz xoşal ötken, sağ salamet ötken her bir gün sizge bayram bolsun. Hem bizge bayram deyip düşünsek tamamen buludu o. Künlü bayram. Qanda demedim Adilcan?
0: Şunu da belen dediniz için.
1: Yaxşı dedim he? Ma kunduz edemini iş uğurlaştıramadınız he Adilcan deyip zanlıq etu atıdı sizin için mi?
0: Buyluk tiki lazci. Ne upta işlepsiz. Yigim kep karsa. Yakıllı kutun ki ama kunduzay dedi.
1: Ha. Şu. A taktika mı? Adı yok kaldı. Lekin oş adı iş.
0: Adı yok kaldı.
1: Ah de lekin adılcan gaya.
0: Tüp tüzlü kaç kettin
1: o. Tüp tüzlü tifine olay desem lan. Adet benim kaçmaylığını bilucu. Benim mertep oylaydı bu balıcı.
0: Tünü gün yamgur yıkıvatkan vakitte Dağbaza köyrükünün aslı kızılcırahtı köyrükünün üstünün çıvatkan suğunun Udulu da bir maşın turup kaptı ki köyrüktün çıvatkan su bilen uşak şekil taş belli ekip çüşüp maşının üstünü katek çıkıla bitip de şopur standlamışın da çak dikkat kıpman aile deydi.
1: Ben yakışı eskertim buldu ya. Aşkına su çıvatka yerler bulsa ama bak şu uğrunu kep toktum aile. Ya ütep gitli ya o aldı da toktum aile. Bekhtiyar.
2: Şopur dostumun arasında yurgun yurgun şopurlu var işte.
1: Рас.
2: Анданында бир кысымды кушулуп келишимин
1: ойлоп. Мишкепиңиздин баш ахыры бадакмы турду, Бахтияр а? Көңүлүңүзгө кепланы түшөнгөндөкмү кылдык, түшөнмөгөндөкмү кылдык? Ма кайсы радио бу деп Абдулла Хотен. Немиш? Карыңыз умсун, сиз башкача стотуларды тумайш 174 мукум турган Абдулла ка? Lantiyan yetişe arçı tarafı yola şunda ravan dedi o rahmet. Letipcan.
2: Merhaba, bir ziyaretle alışmak taşıydı. Bilmiyorum, unutmağın heride. Ay, maşını akıbla yarısın sıvı da bir numara şu numara tutma kısmı da. Bombası tutulgen, indarın iki aşırı tutulgen içip, aşınırlan
0: Mehmet,
1: sizin de kanlıkçı.
2: Hocam, onunla malumunla bir konuşsa bu fikrini aralıyor da.
1: Ne miş oldu ya bu? Ne etki mezmun? Adilin sizinki kim? Burunku suçlu.
0: Burunku, yumurke, yumurke.
1: Zühre isimlik dostumuz.
3: Ha, hocam, kundu ben sana alalımla. Yaşımız.
0: Yaşımız. Ben
3: Asmara ettim. Olur,
1: bu konuyu tutar. Bugün
0: anlattım. Rahmet. Yaşı baktım. Rahmet, sizin
1: Onudun başka yine Altay kütürüm körük Cenub'dan şimal gıravanken dostlar paydalansanla Hani yine uçurlarını bir yeniladık Ma bir kimlik tip bağlan dostumuz bakken Siz içip yuğantığa mani manındı Mart digen dostumuz
2: Efendim ustamla ha Kulla yolu kemmağla yol dersi çöken Başı olmayın bana
1: Bolu rahmet Vuchanglu'dan mınıp, yenbin yolu düş, eğizdi maşilla bək köp. Süret bək astı bulu atı do, deydi. Necattan uçuraya, rahmet. Rahmet. Onudan başka, tünüyen, bügen yine Allah'ı da adılka. Bir veymeye geldi. Cöz töpüde koyup desem, nimtamak kendin. 7-8 adam veymeye buyurup yemekçi boğan dep. Şu işte man doklat kagan baptı, hizmet taşları divaldı tepe. Ötken de mesela veyme toplulukta da zırh bir gey kagan tanzırsa.
0: Yani o kimlik maşında unutulup kaptı mı? Hem unutulup kaptı demiş.
1: Ben yoganda ismi köygülüm ben kaldı. Şorbu da tarafta hazır şunda ravan dedi. Sadır ne oturuyor?
0: Muradıl, Mırav...
1: Mıravdın.
0: Mıravdın. Muradıl, Muravudun degen balanın kimlik ki bu? Küçadım berilgen. Şunu onunla siz küçama, siz küçadıma bir kem dünya siz? Küçadın jütük ettim ama işte cayların alan divitan dostlar. Ben küçadın taksici, ya ki ben ma küçadın. Demişsin Allah bu Abdunumrayı'nın her kaysi cayları da anlıkçılığa başlıyor. Divet misin Allah hem mi yedin olsun ki lenge degen koça hem mi yedin boğan kokşaş. İşte bak öyle dış kaşkaydan boğan kokşaş. İlişki de uçurla. Kaş yine uçurla kara bakayla gege uçurla. Şunda o yoğun uyutup mudu karsak gege uçurla. Adı yakşım o. Alayım kan laba vurduk Allah katına sakçı gidip koysan. İğrek cözdeye söptük ki laba vurduk Allah'ın dedi. Laba umaylı şehirçi de dostlar. Her kıl adamlı va, cürgü aciz adamlı va, çoğun laba. Amal ba umaylı dostlar. Hazır ittifak yolu tevazı maşın biraz cık tuzlu yutuptu dostlarcım o ittifak yolu tevazı da. Şimaldın canı kumangalın yolu bilgi de ittifak yolu maşın cık ki. Onun kasa teyşe yolu. Hoş liniye tuzluptu. Sucuk şarkı yolu azırak tuzluşpa. Longtın kutsi. Mişerim tuzluşpa. Niken Changchun junglu ve Beijing junglu tarafta azırak tuzluşpa ki.
1: Yujinge tarafta yollar avan deydi Abdurrahmet.
0: Daz bir küydün. Jigirmini alamam da.
1: Jigirmi azı kaldı, jigirmi bir tal anlayırız.
0: Jigirmi bir tal. Esir küyle ba mı?
1: Lanlan, nakşla ba, muhabbetlik nakşla ba. Manım işte nak tüşlüklük tazlık, çarçayımız o. Tabi az bir kısım dostlarımız tamak yemeyen boz teyhem çarçaş his kılıdu. Çıraylık nakştın birine, huzur bir yerdiğen de, anlısı bir aram bir yerdiğen nakştın birine anlısı. Adık anla çıkıp kalsa cebimiz. Merhamet.

0: yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetin şerbi. Bir geri şehir nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terligidek çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işil tələysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkinin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyatı boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
1: Anla batkınınla 107-4 Katnaş Sen'at Radyos'tun Bebas'ta anlatılı batkan Yollarınızdı biz Emrah programımızı

0: Hoş geldiniz dostlar, turdaşlar, anlayışlar, çüşlüğünler, devamlı, hayırlık olsun yollarınlar, avam bir hatırı olsun, anlayıp atkınınlar.
1: Çüşlük yollarınızda biz hemra programımızın.
0: Bu programın işleti tutkallan maktab bir-birsek tabisiye kılıçı otkan, mulazımıtı yakışıp oğan, folku abdolları alayıda talep kılgan.
1: Şincan'daki en esil temini izleyip faaliyetimizde biz mihmanlarım aşkansınız sizlerge işinç bilen. Tavsiye kılımız berip uzurluğu tamakladığını yap. Könlük paletlerini kıp kilişinden karşılığımız müşü davan peyluğa yine müşü fukan neminiki. Fulivan'ın yeniğe yeniden ecildi dostlar. Kadem taşırıp kılışınlarına her vakit karşılığı işçi bekçir aylakmış. Kızla beripmiş, resim tüsanmış. Bağının. Bağının işi tuttuğunda ekeyim bekçir aylak. Aslak alayı tavsiye kıldık. Onun başka toyun şüphin kaldığı dostlar. Kanda otursla. Kandarak tursla. Nelerde tursla, kays cay caylarda anlavatsla birimde tapaksanla aşu rayon numarını diysenler mi oldu? Mesela biz Ürümçü'de olsak biz linci ucu ya da evet koyuyla sile nerede? Onun lan da pek lan da körpe kayla kayaka caydaki dostlarımız çıkarak anlavatıdı körvatıdı. Doğun şüphin kaldıkı dostlar onun lan bir de pek lan lan hani?
0: Valla şüphin kaldıkı Melid Baba diyen dostumuz. Bugün etken benim iki kızım birisi 10 yaş birisi 11 yaş. 10 yaş. 11'de Kaşkaşar Nencensi Abdüz Bekit'de taksiye oturup Kaşkaşarlık 4. başlangıç mektepte çüşüptü. Kızım pul töleşini unutup kaptı. Depuşçuru yollaptı. Kayısınla boğuyduğunla taksiye çüştümle. Ne aydın mesuliyetçen bir dada uçur kaldırdı bana. Kızın pullu yerişini unutup kaptı ki edip.
1: Aşı öpür anlavatkan boz bir Allah kılıç beri versem demek ki muhşeydi ki.
0: 11'de dedi. Etike 11'de Kaşkaşar Nencensiz'den çıkıp Kaşkaşar 4. başlangıçta çüptü ki kızcak. Pullu yerişini unutup kaptı. Ben teyemde sağlama dadısı bir udullap bir vetmek çıkken ne pul ne?
1: Aşı öpür amıdı mı gideyim? Ballı iken tutuşuk diyorsun dedi mi ki mi de boylayımız?
0: Belki onu mu yoktu gülüm müydüm de? Evet akkın ol şöpürlüğe bağ mı?
1: Bekçik bekçik. Aşı şöpürlüğe diyenzen. Diyenzen aşı taksiyeci şöpür dostlağı diyenzen. Gülcü taksiyeci kim?

0: yapılmaz yapsınız mı? Hayatınızda hiç hakkı oradan tutunuz mu? Güzel ganimet. Adı Bey'in, Rüşen Gülge Bey'in lazım taz iyi gizli tanıcaz mı böyle? Yine, yine de yani buluşacağız.
1: Rüşen Gülge dem de. Rüşen Gülge'nin apağı mı?
2: Sizin Rüşen Gülge apağı.
1: Şundayım ben. Şıkmış ablakım kam sel. Adam tanımaydı garak ya ki kavadı da hazır. Doğrunuz vaxt vaxtı işçen cümle ablakım kam. Mahmutcan.
3: Baylanma Jikan Gansoğu çıktığında bir belirtini gelip yola tedbir alakta.
1: Esta, dikkat kılaylı.
3: Yolu kontrol edeceğim.
1: Haa, dikkat kılaylı, dikkat kılaylı.
2: Şüphin hanımını yığıp gitti dostlar, Serdar Lingcucu'ya da örümçedik ya. Lingcun sen diye at üstüke, Bekri Turpan dike, bana. At Kaşka dike, bana.
1: Kurlu dike.
2: Aksu, bana Osman Calla, Aksu dike. İmam Can Kaşka dike, cay cayla turup körü yutup da dostlar.
1: Kutten de, Kaşka de, Kurlu da. Doyun dike dostlar, yama iğir bisik, süpet, dakik. İsuspe turvaldınlar da yazmay ya. Bopdi. Baca hu gaz kaçlaş uğrunda normal gaz kaçılmatıdu deydi şu an simek dostumuz. Abdurim akımız.
4: Oraya zeytürüzler gazırı yol kayırı. Yanma onu yürü. Dünyanın yönü kızlar sincan yolu. Şimdiden polisler sadık bırakmadım ya var o.
1: Doldur Ahmet. Onun başka Abdüsselam ne olsun?
5: Nasıl olsunlar da nasıl Tabaza Karakmanga yönü, Suat Çoğusumur Karakmanga yönü, Sarışı bir taraf ravan çilekti bu.
1: Oldu, öptan. Ma Yöcinkay taraf yolla ravan daydı, Serdar. Bizga o resim tatıp, evet, lazı okşap diken mi? Yen baramsız aka, Kunzaydemli ili baramsız. Akeynige mini ilvilinla dan, Serdar. Mini ilvilinla, men bildi baraydanla. Atışının kuruluş yolu ravan deydi o rahmet. Şinfu degen dostumuz. Kaşka merke tesuratik yol. Ma yopuğu 42. tuan maykaçlaş ponkti çatçizden uçuk. Paydoy yok. Şopur dostlar haberdar bop kılınla. Bu çatçizden bilen çatçizden bilmeydiğen kaşka merkeden manga şopur dostlar haber deyip kılınla deydi. Hoş mına. Lingju Juba deyken Nisar Mehmet. Çentangcan yolları Koşliniye'de ravan edin Nur, rahmet. Ayır durumda xeride saklap, sunukun tağıdı bislip yatkan tek tutudum yada. Hayat da Şirali. Xeride çıkmadı, siz Türk ettiniz Şirali'ye. Aram ili basın depti de siz aşağıda. Patigül Hanım ne uçuray?
6: Kunzay, Adizan abimi sular mektubunu mu falan?
2: Yakımsız.
6: Yakımsız. Allah kutladın. Aşk kızlarının tatlısı tepkim gibi rahmet. Şimdi tersirlendim mi var rahmet.
1: Resmen müydüncü yutturup anlavadım ya. Deydi bana sırdaş.
2: Olcu 10. rayonda dedi Rokuya. Biz öyde lağmayı yap anlavadığımızda Nurbiye. Bana o.
1: Yerken mukum cenubi yolu da dedi. Kaçtak yolu ama Mukum Cenubi yolu da katnaş köyüp tosuluş bu deydi.
2: Mukum ne koşu yap tuzi?
1: Mukum koşul kapta.
2: Midonçu bana.
1: Ablı kim?
0: Kınzır Bülüvatı ne? Şunlarım işleyin ne? Kaçtına sıyık doyum da. Aslan toz adıca toz yigizce laz cimişini devatı ne?
2: Yeni başka gelip ne koy? Yeni başka gelip
1: ne? Yeni başka gelip kettiniz. Ablı kim ka? Roşan gülüne çıkıp maşin ippedi. Maşin. Ау, автомобиль көргезмесе кепирип чо мындак.
2: Кашка Вендагон чаны алды юллар аван дейди Абду.
1: Сейпуллам нем деди ке Сейпул. Ясы
7: рядасына Томарпан көчтүлүнүн ичи жөнүнө турган ягылдым ичи. 1 километр атрапта жолдун жол сырасынын ке деге сыплык паны же ко жол отурган.
1: Булду рахмат.
2: Dersi uçurlardan yetkizem de o?
1: Yetkizeyle, yetkizeyle.
2: Dostlar, bir yakışık uçurlar var, yetkizeyi deyli bir başlayın. Aval, avaraydı uçurlarını bir yetkizeyi deyli ha?
1: Şınakalı.
2: 8. ayının 19. günü, bugün keçirdin 20. günü gününüz geçe. Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali dike tağlıq rayla. Tarbağa Tayvılayıtı'nın canı bir iki tağlıq rayla. Şihan Şehir'in canı bir iki tağlıq rayla. Ürümçi Şehir'in tağlıq rayla. Sancı Oblast'ın tağlıq rayla. Canı bir Şincan'ın garbi dik tağlıq rayla. Hotan Vılayıtı'nın canı bir iki tağlıq rayla. Aksu Vılayıtı, Bayonlu Oblast'ın tağlıq rayla. Turpan Şehir'in tağlıq rayla. Kumul şehrinin şimali etikideki tağlık rayla kadarlık çelenin kısmı raylarda azırak yamgur. Deniz yüzde yukarı egizlikteki tağlık raylarda kar, yukarı tağlık raylarda kısmen çaylarda otur hal ya ki katlık yamgur yağdıken. Şimali Şinjan'ın şimali, şarkı Şinjan kadarlık çaylarının kısmı raylarda 5 bal etrafıda garip şimali şamili, şamali kızlarda 8-9 bal boran çıkırken. Cenab-ı Şinjan uymalığının otura ve şarkıda 5 bal etrafıda kıypa şarkı şamili, 7-8 bal ötkünç boran çıkıp kısmen cahilerde çantuzallık ya ki kumboralık avarayı görülürken. Cenab-ı Şinjan'ın tüzlenlikle, Cenab-ı Şinjan'daki tüzlenliklerinin köp kısmı ve Eli Derya Vadisi'nin garbi, Tian Shan'ın şimali etki, Turpan şehri, Kumul şehri katarlık çaylarının kısmı raylarda 35 Celsius gradusundan aşırıga yukarı temperaturluk avarayı görülüp, Turpan şehri ve Kumul şehrinin kısmı raylarda yukarı temperatura 40 Celsius gradusundan aşırıken, Şinjan'ın başka cahilerde hava uçuk beyazlı bulutuk bulup şamal küçü ancı zor bulmayırken.
1: Ürümçide bu hafta yukarı temperaturluk havarayı körlüdü, hem de ötkünçü yağmur yağdı. 8. ayın 17. günü Ürümçi Şehirlik Meteorolojiye Stansiyonu'nun ilgilenişçe, bu hafta Ürümçide havarayı ekvali bir kadar mürekkep buludurken. Seyşembe günü Ürümçi Şehirinin köp kısım caylarda azarak yağmur yağıp, 3-4 bal garbi şimal şamala çıktı. Çarşembeden cümaya geçe, yukarı temperaturluk havarayı körüldüğün dair küçükler, Asaslıqı şəhərinin şimali, Midun rayonu, Gönçempu ətrafıqı mərkəzləşib, qısmən rayonlarda yuqır temperatura 37 Celsius gradusunu aşıdıkən. Başqa vaqtlarda Ürümçi şəhərinin hər qaysı rayonları, Ürümçi nahiyəsidə köpüncə hava uçuq yəki bulutuq bulub, şəmal küçü ancı zor bulmaydıkən. Şəhər rayonuda umumiymiş o, tövən temperatura 19 Celsius gradusun 24 Celsius gradus qıca. Yuqır temperatura 29 Celsius gradusun 36 Celsius gradus qıcı buludikən. Oxşumağan təbəlik rayonlar da temperatura farkı en tayın roşan bulup, Davanchin, Nansan tağlıq rayonlarda umumi temperatura töwerek buldukan.
2: Yeni bir uçur, qarağan bolsaq buna. Yakında devlet yolu 3033. yılı niyesi Kuytum Maytag Kuça yukur süratik taş yolunun çoğun uzun tonuldaki bütün iş tertibini masallaştırış meşgulatı yeni baskışı kadem koydu. Bu Şinjan'ın taşyol kuruluş tarihi de tuncuk etin bulup ama yeni devlet işçilikki soğuk deniz yüzünün ilk zirayılardaki taşyol tonalı kuruluşunu pütülle yeni sistemli kalkılış layihası bilen temirledi.
1: 8. ayının 17. günü Şinjan tibbi daşyosu karmakıdaki 4. doktorhana yani Abdunum rayonluk Cungyi doktorhanası Cungyi tibabeti tipik öpki kiselliki kiselhanasının yopuğu içilip Şinjan'daki adetki kiseller rayonu ve eğir kiseller rayonu tan tesis kılıngan Tunji Cungyi tibabeti tipik kiselhanası bop kaldı.
2: Devlet yolu 218. liniyasının 412 kilometrlik bölgeden 427 kilometrlik koşulgan 100 metrlik bölgeye yeni Könes ormançılık meydanının ikindavan Ağubau gıcı boğan yol bölgede kuruluş kılıp katnaş çek bu iş doğrusudaki askerdir.
1: Hıcın Nayeli Guan İdarisi katnaş başkuruşun adreti kuruluş uhturuşunun talepiga asasen kuruluş kılgıcı oranga maslaşıp devlet yolu 218. liniyasının 412 kilometrlik bölgeden 427 kilometr koşulgan 100 metrlik bölge gıcı boğan kuruluş rayonu da yol katnaşı çek koydu. Hazır tövendikçe askerdiş birimiz. Pütülle yipkalata kuruluş kılış vakti 2026. yılı 8. ayının 17. günüdün 2026 yılı 8. ayının 31. günü geçe. Kuruluş bölgesi devlet yolu 218. liniyasının 412 kilometrlik bölgeden 427 kilometr koşulgan 100 metrlik bölek. Yani Künes ormançılık meydanının yakın davan Ağubau gıcı boğan yol bölgesi.
2: Bütünle yapıqalette kuruluş kılış mezgili de katnaşkı çek kuyuş layihası aylının bağlıqa liniyayla tövendikçe. Dostlar bu fikirden paylanayla. 8. ayın 17. gününden başlayıp bütün liniye takılıp bağırlık abdumobil tipleri aylınıp bağlıdı. Künestin Hıcın, Balğuntay yolunu çıkıp bağırdığın küçük tipteki abdumobillar devlet yolu 218. liniyasıydı. Minip, Muşu liniyanın 368 kilometrlik, yani devlet yolu 217. liniyasının 774 kilometrlik bölgede 10 kuburulup, devlet yolu 217. liniyasının ölkülü 321. liniyası kırıp, anda devlet yolu 218. liniyası arkalık menzilge yitip barısı boludu. Çoğun tipteki yük avtomobili, eğir yük avtomobillerinin yürüyüşü mene kılındı. Eğer katli, hakikaten yırak yoldan ayrılıp bağmakçı olsa, Дөлет үлі 30 жылыны есі Леюнган қорғас үйқыр сүреттік таш жолы арқылық Дөлет үлі 0711 жылыны есі Өрімчі Лобнур үйқыр сүреттік таш жолы

0: Egenlikçe 2022 yılından hazırgıça memleket boyunca bazar nazaret kılıç başkuruş tarmakları şoför terbiyeleştiki monopol kılıç delosudan 13'ini beçirip ahırlaştırgan. Beçirvatkan bulup 10 netçi ülkeni kaplıgan. Xarbi Cenub, Xarbi Şimal rayonlardaki nahiyele bu sahariki delo köp yüz berdiğin rayonla bolgan. Delo 100'ge yakın şoförlük mektepege çetilgan. Yekki deloğu çetişlik asasi gevde 4'ten 17 geçi bolup, şoför terbiyeleş karxanlarının uyuşup baha östürüş meselesi gevdilik bolgan.
1: Bazar nazarat kılış başkuruş baş idarisi mundaq görsetti. Nahiye ve 3. 4. Katardaki şehirle içki ihtiyacı türkü boludugan yeni eşiş noktası. Şoför terbiyeleştiki kalay mıkancılıkını tüzeş, bu caylarının avtomobil istimal göçürün küçünü koyup berişinin açıkçı. Növete haq iliş aşkarı bolmaslıq, o'qish vaqtiga saxtalik qilish, haq qaytirish qiyin bo'lish qatorliq masalalar yanada ommaning avtomobil haydashni o'rganish, avtomobil sotib olish orzusini bevosita cheklab qo'yibotdi. Keyingi qadamda bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlari monopollikka qarshi turish yuqori besim holatini sijil saqlab, shopir tarbiyalash sohasidagi monopollik va belgilimiga xilof turli qilmishlarni doimlik tuzab, tarmoq qalqigan hamkorlashib nazorat qilish boshqarish mexanizmini takomillashtirib, bozorni qalbiplashtirish orqali nohiya va 3-4 qatardagi shaharlarning iste'mol yoshirin kuchini qo'zg'atadi.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık hamsak.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükeni bir içip vere, sınımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Ay, acep salkın.
5: Nim diyen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kısa olacağım. Ayak
0: balam.
1: Gel kısa olacağım, kutkuzunlar.
0: Kutkuzunlar.
6: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
7: Balınızga köyinsiniz, balınızni avtomobil tunglikidin. Derisdin sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Deloya Kanun sayfamızda öylenish munosabati davomlashayotgan mazgilda üçüncü şahsga öy setibilish üçün pul yetkab bergen bolsa, ajrashgandan keyin bayqısa qaytarib olqilib bo'lindi degan delo misolini sözlab berimiz.
1: Yaqında Ürümçi şehri Saybaq rayonlik xalq sot mahkemesi Aqtalab sot kollegiyasining sotchisi Wang Shaoyan tanishtirib mundaq dedi. Sot mahkememiz sot qilib oyoqlashtirgan ajrashdan keyingi mol-mulk mojarosi delosida Erkotun bir taraf öz meylece, ortak mal mülükünü öylenişten sırtıdaki aşınısıga hediye kılıp, amevi tertip ve yakşı örüp adetke xilaplı kılıpla kalmay, kanunun kızıl sızıqıga teximi çekilgan. Bu xil hediye herkide küçge ige emesde bekitilip, üçüncü şahs barlıq öysetiviliş pulunu kaytırıp berişke hüküm kılındı.
0: Zhu Xiaolian bilen Liu Kei 30 yıl ilgire tizimletip toy kılgan. Toydin kin Erkotun işgeylen uzak muddet ayrılıp durgan. Bu mezgilde Liu Kei yana bir ayol bilen ağırlaşıp birli turmuş geçirgen. İşgeylen yana balılıq bolgan. Bu iş yüz bergenden kin Liu Kei üstülep öyleniş cinayeti bilen kanun boyunca cinayet cezası hüküm kılıngan. Köp qitin dava qilish şarkılıq Zhu Xiaolian bilen Liu Kei 2022 yılı ahire öyleniş munosabatini resmi bekar kılgan.
1: Ajrashgandan keyin Zhu Xiaolian mol-mulkni tekshirganda Liu Kei bilan uy tutib farzandlik bo'lgan 3-chi shaxs nomida bir yurish uy mulk borligini, uy sotilish mablag'ining ishkelarning uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda Liu Kei'ning bankidan hisobot yutkishidan kelganligini bayqagan. Zhu Xiaolian qarshi tarafdan qaytarib berishni talab qilganda rad qilingan. Yaqinda Zhu Xiaolian Saybaq rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib Liu Kei'nin üçüncü şahıs Wu Ling, yani özgertilgen isim. Wu Ling'a hediye kılış hareketinin inavetsiz ikerlikini muayyelleştirip berişini talep kıldı. Hem de onundan bu bir yürüyüş öyünü kaydırıp berişini, ya ki tansumluk öyüseti biliş pulunu kaydırıp berişini talep kıldı. Sot kılış jarayanında Liu Kei bilen Wu Ling birlikte özünü aklap, Zhu Xiaolian aynı yili ala kadar paketlerini bilip bolgan. Bu katımkı dava kanunda belgelengen dava vakit çekidin eşip ketti, dedi.
0: Sot mahkemesi sot qilish orqali delog'i chetishliq o'yining haqiqatan Wolingning nomida tizimlanganligini, iqtidorlik huquqining Wolingning iqtidorligida ekanligini aniqladi. Shunga Zhu Xiaolianning o'yini qaytarib berishni talab qilgan da'vo talabini qo'llamadi. Lekin uy sotilish puliga qarta sot mahkemesi mundaq deb qaradi. Liu Kei o'ylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda jo'risi Zhu Xiaolianning ma'qulligini olmay turib, Erkotunning o'rtaq mol-mulkini Wu Lingga o'z maylicha yutkab bergan. Bu qilmish Zhu Xiaolianning ishdan keyin e'tirof qilishiga erishalmagan. Shundoqla ommaviy tartib va yaxshi urf-odatga roshan xiloflik qilgan. Delodagi dalil isbotlar pulning boshqa qonunlik ishlatilish o'rni borligini isbotlab berilmagan ahvolda bu hadiya harakatini qonun bo'yicha kishiga ega emas deb bekitish kerak. Wu Ling buning asosan erishgan uy sotilish pulini to'liq qaytarish kerak.
1: Da'vo vaqt cheki masalasiga qarta sot mahkamasi aniq farqlandirish elib bordi. Aqtala harakatining kuchga ega emasligini muayyanlashtirishni talab qilish shakllanish huquqiga tabe bo'lib, da'vo vaqt chekining cheklamasiga uchirmaydi. Kanun vaqtının ötüşü bilen, kanunga xilap kılmışlarını kanunlaştırıp etmeydi. Küçge ige bolmağan hareket asası da mal mülükünü kaydırışını təşəbbüs kılış, əqtarlıqını tələb kılış hüququqı təbə bulup, 3 yıllık adetki dəva vaqt çeki tədbiqlandı.
0: Bu diloda Zhu Xiaolian'nın mal mülükünü kaydırıp berişini tələb kılış hüququqı, ədiyə kılış hərkətinin küçge ige əməslikini muayyələştirişini aldınqı şart kılıdı. Onun üstüge bu talep 20 yıllık en uzun hukukunu qoğda sürgüden eşip ketmegen. Şuna davanın vaqt çeki ötüp ketmegen. Delo bejirgeçi sotçi Wang Shaoyan ındaq dep görsetti. Erkotun bir taraf köp somuluk ortak mal mülükini öz aldığı bir taraf kılsı bolmaydı. Erkotunun ortak mal mülükini öylini sırtırıki 3-cü şahsge haqsız hediye kılışka teximi bolmaydı. Çünkü bu xil qilmish hem öyleniş, aile munosabatiga buzg'unchilik qiladi, hem qonundagi belgilimlarga xilof bo'ladi. Jo'risi da'vo orqali o'zining qonunlik mol-mulk huquq manfaatini qo'g'dashga huquqliq.
1: Sochi

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşdan bizge nurgun mümkinçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçurganlıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögünü bilin. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.
1: Hürmetli radio tinglovchilar, programımızda davom ettiratimiz qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baqsaq, Abla Kanayning uchuri.
2: Ishlar qaysinda arava Daniyar Mahmud. Qanday bir fikrlarga qo'yitma.
1: Oy, avatgan uchurimizni qo'ydik mana. Baxt ismli anglovchimiz Davanchingning yo'llari ravon ekan deb to'g'ri rahmat bergan uchurimizga. Shuangzi zo baja xudiki gaz qachilash punktida normal gaz qachila aytibdi debdi. Rahmat bergan uchurimizga. Ahmad Niyoz Qarqosh ismli anglovchimizmi? Programmamizni yoqtirib anglayibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat bergan uchurimizga.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 katlan sanat radyosunun kanunsuz kamera programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlar rahmet.
1: Riyasetçiler Daniyar Mahmut bilen Risalat Qasim.
0: Nöbetçi muharrir Sefer Mentimen.

0: 天下来的旅程大家来的线路旅程云向旅程是的新疆的客人是给人们是给人们不要天下来的扫码直播跟通知大家来的三个人是的 split 把它的是给大家来的 Europa store 的一个人来的线路旅程云向大家来的可是什么 0991 是给人们要的 77777 的地方跟我们在说了
1: 174 Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut her sekund sizge hamra programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin 174 Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibiyle. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu program

0: Ne tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer tırık ve tırt. Tırık ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: Tırışçanlık sizni nurgun yaxşı imkaniyetlerge ege kılıdı. Kalbinizge güzel arzularını büküp, bu güzel hayatının her bir gününü tırışıp yaxşı ötküzün. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtır bağlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo əpçisi Sılışı Diyan'da mas qadamda anlatıldı. Programımız ne Sılışı Diyan əpçisi dümü anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orullaşdırdıq. Aval işçila uyuşmuz sadasi səyibimizdə, Məmləkətlik Əmgək Nəmunucisi, Savən Şəhərlik Mal Doktorluq Bonkitinin Seğin Kalı Nəslinin yetiştiriş məsuli Turar Bek, Abdudabek'nin yaylaqda yıldız tartıp, çarvıcılık kəsbəgi çoğunqır çöküp, xalıqnın kirmini aşırış yoldaki kürəş hikayesini anlayınız.
1: Anla vaqtınınla, işçila uyuşması sadası səyibisi. İşçila uyuşması sadası səyibisini Abdunum Rayluq baş işçila uyuşması bilən Şincan Radio Televiziya Stansisi birlikte anlatılır.

Kelip yurtuğu kaytkan yaş çarbıcılığa nesil yetiştiriş, yokumluk keserliklerinin aldın eliş ve onu davalaş emeli meşgulat teknikisini haksız ögütüp, şu yerde neçi 10 yaş mal doktori, bakmıcılık mahirini yetiştirdi. O, 3 evlat kişiler toplayan halk arasındaki çarbıcılık redisplini redlep, asasi katlamdaki çarbıcılık hizmetçilerine haksız tarqıt berip, Kazaklarının enenevi çarbıcılık tibabeti doğruları bilen zamanevi mal doktorluk tekniksinin yuğurma tereqiyatını ilgir sürdü. Kündülük hizmetlerde o, köşme davalaş küçük etirti təşkillab, tövən kirimlik çarbıcılığa. Öyde kalan yaşanğanlığa aldın yardan berip, kıyınçılığa bağımının davala şaqını kemeytip, keçürüm kılıp, emeli işleş arqılıq her millet çarvıcılığa bilen boğan arlıqını yakınlaştırdı. Turarbek Abdudabek kelgüs doğrusu da toxtulu bundaq dedi. Mən yaylaq, çarvıcılıq meydanlarda davamlıq yıldız tartıp, koy kalı nesilini yetiştiriş ve uladaki yokumluq keserliklerinin aldın eleş tizgirleş tekniksini yanımı çunqurlap ügünüp, çarvıcılığa zamanlı bir bakmıcılıq bilimlerini sicil umumlaştırıp, çarvıcılıq rayonlardaki çarvıcılıq kəsbinin süpətini üstürüp, ünümünü aşırışqa törtük bulup, Şimali Şincan yaylaq, Şimali Şincan yaylaq çarvıcılığının gülünüş üçün bir ömür çantırıp, çarvıcılığının kirimini muqum aşırıp beyişiğe küş koşmen.

0: bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik ədipini berer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni məhsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Qadirlik dostlar, aldı bilan Ürümçi şəhərinin yaqınqı 3 günlük hava rayı ahvalığı bir diqqət qötəyli. Yəni, bugün keçidən əti gündüzgəcə Ürümçidə hava uçuq bulub, keyin bulutlandı. Yuqarı temperatura 28 Celsiya gradus, tövən temperatura 19 Celsiya gradus buldu, 3 bal cənub şamılı çıxıdı. 8-ci ayının 20-ci günü keçidən 21-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq. Yuqarı temperatura 28 Celsiya gradus, tövən temperatura 19 Celsiya gradus buldu, 3-4 bal cənub şamılı çıxıdı. 8-ci ayının 21-ci günü keçidən 22-ci günü gündüzgəcə hava bulutluq. Yuqarı temperatura 26 Celsiya gradus, tövən temperatura 17 Celsiya gradus buldu, 3 bal şərq şamılı çıxıdı. Adalik dostlar, programımızga diqqat qilgach, davomliq atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini bag'ashmangsanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Uning boshqa kichik do'stlarimiz ham programimizga qatnashib, yo'l uchurlarini bilsami bo'ldi, yoki programma mazmunlarimiz to'g'risida biz bilan o'rtoqlashsa bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Anglovchilarning uchuriga qarab o'taylik. Zuhra xonim programimizni anglab o'tibdi, guldastlarni avatibdi. Rahmat. Chekit-chekitning uchuriga qarsak, itbaq yo'lda avtomobillar sal ko'proq ekanda, uningdan boshqa cho'ng ba uchori Qiziltog' yo'lida avtomobillarning to'silish ahvoli bor debdi. Hozirgi yo'llarning umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik. To'silish ko'rilayotgan bo'laklardan soy yo'liga qarsak, soy yo'lining xalq yo'li ko'tirimga o'rki bo'lagi, ya'ni Qonxu ko'rikning Qiziltog'chi bo'lgan bo'lak. Shundaqlam shu xalq yo'li ko'tirimga o'rki bo'ligida ko'proq ekan mashinalar. Uningdan boshqa shu janub shimol yo'nishi Qiziltog' chiqishi qizda sal to'silish ahvoli bor ekan. Uningdan boshqa itbaq yo'lining Jeyin yo'lidan Minxua ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'nishida avtomobillar ko'proq. Do'stlik janubi yo'li, ya'ni Mingyuar g'arbiy yo'lidan Shinmin g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'nishida mo'sal to'silish bor ekan. Uningdan boshqa Suzhou yo'li, ya'ni Yinchuan yo'lidan Beijing janub yo'ligacha bo'lgan sharq g'arb yo'nishi

Jiangxi ülkesi Pingxiang şehri Lianhua nahiyesinde pensiyaga çıkan bir ayol işçi var. O azatlık armiya ayığı kiyip, yuyulup unup ketken köhranlık könglek kiyip, etiz başları ve kıyınçılıkı bar amma ailelerde aldıraş yürüdü. O devlet kurucu Jiangjun Gan Zuchang ve memleketlik ahlak namuncisi Gong Quanzhen'nin kızı. 2025 yılı 9. növbetlik memleketlik başkalağı yardım berişini hoşallıkta biliş ahlak namuncisi boğan Gan Gongrong. Jiangjun'nun kızıdan adetki dehkan kıcı. Bank hizmetçisinin amvi menfaat başlamcısı buluşkıca, o ata anısının hayat boğankemiz devlet üçün iş kılışımız gerek diyen təlimini

Atırgül'nün uçuru bakken Xıbi Garbi yolu avtomobil asal köprekken deyip duva. Onun da başka yani çekit'nin uçuru kakarsak Suru Şarkı Kötüsü'de mu asal köprek avtomobiller likin pek çoğun tostuşu yok deyip duva. Qaysar Efendim'nin uçuru bakken Tayyuan Canıbı yolu mu avtomobiller köprekken deyip duva. Yongyan'nın uçuru kakarsak Minyar tarafta asal tostuşu ba avtomobiller asal köp deyip duva. Buldu rahmet.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ın sinirli. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ın salmakçı boğan Tunci Dacıray'ın sınırlarında split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birlikte uy gerelleştirip sinirli. Lüçün Yunşan Dacıray'ın kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj sorun.
1: 177-4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 177-4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtirmoqchi.
2: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini asliga keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi enak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991-322-9898.
3: Kulaq silib anlaş, hürmetdin. Fikir almaştırış, işençdin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerdi. 107.4 Qatnash liniyasi.

Özünüz ve başkalarının bexatarlık için avtomobilini astara kaydan belgelik aralık saklan, süratini aşırıp etmeyi bexatar avtomobil haydab tenic aman öyünüz kayıtışınızı ümit kılmız. Örmetlik radyo anlıqçılar katnaş liniyası programımızı yaxtırıp anlaşılanı karşalımız. Mən programı riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin. Qatnaş liniyası programısı için Can Radio Televiziya Stansı'nın yan taratqo əbdisi Sılu Şirting'da masqademde anıltıldı. Programımızın Sılu Şirting əbdisimi anlaşılanı karşalımız. Dostlar, programımızın başlığı oldu. Qaysı yollar ketibatısla, sizler ketibatqa yollarını hazır qatnaş ahvalı qandaq. Bexatar yol yürgen asasta özünla ketibatqan her qaysı yol bileklerden yoluf jori, maygazuf jori bəsanla buldu. Onun başqa qatnaşqa dair soraydıgan sualdıranla bolsa, sorsanla buldu. Yani şundaqla özünlaniki

Programımız başlanış bilen tanlama Kaplan özünün anlavatkalığını bildirip uçurlarını kaldırıp da şunakla Kaplan iki avazlık uçuru bayke anlayılıya Kaplan kaysı yol bileklerden yol uçuru bayrikin Kaplan. Bunundan başka Abdikerem akımızın çarşembazanın yolları İravan seyli kılıbatımızdaydı. Buldu. Gerçi seyli kılıbatkan bulsunuz mu radyo anlaş pırsızını kuldum bəmeyi anla etipsiz. Köp rəhmət. Onundan başka Zöhre hanım sizden mufçırınızı tapşırıp aldıq. Rəhmət. Abdu akımızın. Abdu akımız mu hoş gəpsiz qarşalımızdaydı. Rəhmət. Nurninki avazlıq fıçur yetip gəpti anlaylı. Nur. Buldu, rahmet fikrinizga. Tor taksi Rozjan. Şinmin g'arbiy yo'li qo'sh yo'nalishda ravon deydi. Buldu, rahmet fikrinizga. Do'stlar, mana shunda qizg'inlik bilan programmamiz boshlanishdan boshlab, mana shunda qizg'inlik bilan yo'l uchirib aytasizlar.

0: Qaplanniki ovozliq uchur aytib kelibdi, anglaylik. Qaplan.
1: Zaten malum ne yaptı ki gençin bu saldırıda yine maşın ne yaptı mı acı kalıp kandırın işte maşın rakip yine.
0: Buldu. Rahmet, hoşçakalın.

0: Dostlarımızdan Şirali, Guanghui körüki qoş yönlüşdə hazır Jiravan, Sayoli janıbdan şimalğa, Şaoşiminin keyni sürət bizə asta avtomobillə köprəkdə idi. Boldu, rəhmət uçurağınızğa. Abdurrahman Somkici sizim qarşalımız. Rozi janınki uçuru yetib gəldi, anlayılı.
1: Siz karşılığınız kendin kadınızı merhaba.
0: Rahmet.
1: Eşte tak görüp geldim koşun işleri alınken rahmet. Gerçekten yaşını kanda alınız.
0: Bu.
1: Allah tanıdığınız durumu yetiştirdik.
0: Buldu, rahmet uçurumuzga. Müşü Qashqadagi dostlarımız müşü uçurdan önümlük paydalanıp qağa isle. Yine kaplanı. Buldu, buldu. Biz bir programdan düşkendik izdep aqlıymış qında olıp qalğandı. Obudu akımız. Yolov Joriyev Ukan Koçuk.

0: Dostlarımızdan uçurlar kəyikçi boğa aralıqda dostlar deyik dağlan qatnaş bilimlerine ait sual cevapla da bolsun. 15 yaş kırgan balıla tokluq velisipit minib mektepki bası bulamdı. Yol qatnaş bexeterliği kanununu yol koyuş nizamının 72. maddısında çoğum 16 yaşkı toşkanda andın toksiklet heydisi buludu dəb belgilengen. Mundaq çıkılıp etkanda 16 yaşkı toşmağanla toksiklet heydep yolu çıxısı bulmaydı. Yani uçurlarını yanılıp qarsam, Eyfilan Qashqara, Qızılın Körki Ravan, Qızıl Çırağda azraq maşin köpkendeydi. Buldu, Mişi Qashqatki dostlarımız Mişi uçurdan önümlük paydalanıp qayğaysıla. Səhər Bülbülüye, siz bayadı biz ba, biz bayadı siz ba deydi. Buldu, rəhmət. Sayyoli Janubdin Şimalga Qızıl Taq çıqış İğizdin ötüp bir adam Sayyolini kesip ötmekçi bopdu. 20'de muvaffaqiyetlik aldı ötüpdu deydu. Sayyoli Janubdin Şimalga Qonsenge çıqış İğizdin ötüp birisi Sayyolini kesip ötmekçi bopdu. 20'de muvaffaqiyetlik aldı ötüpdu deydu. Aşu yolladın qandaq mı ha? Ötkis keldiğandı, qoqmamdığandı, avtomobilla tez sürətdi men vassa. Qaplanınki avazlı quçur keldi, anlaylı ya. Qaplan.
1: Gəz qalma, yedin olsun, ha, yedin olsun, qarşı tərəfdənmişsin, ha, ha, bağdan jə qarap manga gəlmiş, sıradan kəl.
0: Buldu. Əmdi Yine uçurlarını yanılıp qarsam, Mutallib degen dostumuz, Mutallib. Prava doğrusu mesele soray degen, mən moto prava alay degen, nəzirye imtihanı anlasam. Bu doğruluk biz bilməyimiz cümə Mutallib. Qaysı gün mü soruqantınız, programla qatnışmış doğrusu soruqantınız. Hazırca biz onda geplənimi anlamadık. Siz bir inara qılıb, şu prava alıdığan prava ügenmekçi bu... Müşü ügenmekçi boğan orulladın, prava aldığın orullağı verip bir sürüştürük peyğine bizim birim diyememiz cümle bununla. Abdurrahimcan, Qashqay şəhərinin mədəniyyət yolları qoşu yolunu iştiravan deydu. Buldu, rəhmət, Abdurrahimcan.

0: Dostlarımızın ki hega uçurunu yeni yanlap qarısa Ablikim vicdanın ki Avazlı uçuru kaptı anlayılı ya Ablikim
1: Kazana gider yapmış yapışım o yol kaydı verilmiş Uyuyor kazanı aldık yollarda Ama şunlar da kitamete topladım
0: Buldu Çayığa temlik tem kırdı Navat bilen demlese Turmuş digen könüllük radyo anlap yürgen de deydu he Buldu buldu rahmet Nurali'nin ki avazlı kuşuri.
2: Tamam, 1780 yılı sonra. Tamir yolları koşuyor, sıra var.
0: Buldu.

Dostlarımızdan çek etmiş o Aksu'nun avarayı bir kara pesiniz deydi, buldu toxtan. Aksu'da azraq yağmur yağdı iken temperatura 20-30 celsiye gradus kıçken cümü.

0: Alım can deydu. Elim omu şu radyo bub qaptike radyo anlığaç. Vatu ceyde vatime zerik mey deydu. Buldu rahmet. Onun başka Rozcan'ın ki avazlı kuşur itip geldi anlaylı. Rozcan.
1: Mümkün olsa bir ala alım diye maşını koyarsanız bulat ki.
0: Bu şu nakşa desenlamı şu oldum da bana nakşını koyalaydım. Başka kudun açıqdığı nakşılığa tazı. Құрбым етмей қалады де. Тоқтап тұрыңыз үшін, дақтым мен бір тұрыш бақай, ә?

0: Qaplanınki avazla kuçur geldi anlaylı ya. Qaplan.
1: Dayak kozmanı ki mağazları nasıl küçüğe manı mezyana koysan sosu kodra mayolları olan kezyana sen.
0: Buldu buldu. Yine uçurunu yanılap karsan Mehmet Dili'nin avazlı kuçori.
1: Bizim maçı yara diyeceğim nasıl Allah mı rezzet saat okulu tutacağım var. Uzandım müsabzan da.
0: Minancı boğanda huzur izdeşin ügüneyliyici mi dostlar? Şunda yaxşı o. Meyli naqşı bolsun, meyli veya ki başqa nəsələr bolsun, çox maşınadan huzurun ayli, huzurun işini biləyli.

0: Obudu haqqımızda bazarın aldıda avtomobillər köprək deydi. Buldu, rəhmət. Onundan başqa Nurninki avazlı qüçori anlaylı ya. Nur.
1: Qarı bir ötə dağın şimali yıllarım qoşuyum istirəmə.
0: Buldu, rəhmət. Azizi üçün də yaxdırıb aldım deydi. Necat taksi. Xotəndə yol uçuri birinci görüktün Gülbaq Miyaşda qoyulun bağçısından aldı. Qızılçıraqda avtomobillə bəkçiq, tosuluş bağ deydi. Buldu, ilgar malımdan avazlı qüçori anlaylı.
2: Hayda etti, maksudun yaxşı yoldur aldık. Doğru, doğru, her bir adamdan yaxşı görüşü oxşumaydı. Biz yaxşı görmeyeni başkalar yaxşı görüşü mümkün. Başkalar yaxşı görmeyeni biz yaxşı görüşümüz mümkün.
0: Şundak.
2: Şimdi her bir maksudu bir bıraktık. Şimdi ne olur atak olduk.
0: Doğru deyisiz, he? İlgar malım ne etti? Doğru deydi. Abdurrahman Som kiçi Gulca Çolpan Soda Sarayının aldıdaki yollar avan dükkanda anlap oltadim deydi. Maqul, rahmet. Roza Cireşte Mavu bizden peyzavattan nim üçün avtomobil ağa şöpür dostla peyzavat gelip oynap git anla demek için o yasız. Roza Ci nim üçün kundava oğandı onu bir sorap bakmada onla mı aş atraptik adamladın. Hem de maya da bizden sorsan şu biz bilmeyemizden ama nemiş kunda bulduğun ne?

Dostlarımızı uçurla etkileyici bu varlıqda dekhtanla devamlı katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bu sonu. Katnaş adıysın ki, agahlandırış belgesi koymaslıqdan kanda xatırba, üstüge aladığan mesuliyet iğrıldıldı. Yol katnaş bihaterliği kanununun 68. maddesi asasen hadisi yüz bergen deyinkin, derhal koş agahlandırış çırgını yandırmağın avtomobilinin kaynedeki 50 metreden 150 metre gıcı bulgan cayga 3 bürcek agahlandırış tahtısı koymağın bulsa, 200

0: Nurmemetninki ovozliq uchori yetib kelibdi. Anglaylik Nurmemet.
1: 1174 yil xavri Beyjonlu Xujash Beyni aldı maşin köpken. Yerden ötken yükken mahkanelli xubutlarda maşin köp tostaş bakken.
0: Buldu. Yani... Ve yedigen dostumuz, he? Daha şöyle ravan, memoba deydu, he? Buldu. Oy, ve yi, hem de işki kettim verip size uçurunu, işki deyip çıktı. Abdullah Hotel'in avazlı uçuruyor.
2: Yolukçuya sabıdasan, mağ Xujash Beyni aldı maşin köpken.
0: Yeni bir uçurunuz.
2: Hürri cekli tutar, malo, elgün sattarbiye kızıl çağda.
0: Makul. Abudu akımızın yol uçuruyu Longchuan kutsi Altınbulak yolun işte maşinler köpüreye karşı liniye ravan deydu, buldu. Rahmet uçurunlağa. Yeni uçurunu yanlaylıya. Oblikim veycan ürümçide deydu. Rasmi yalgan mı? Ma çak çak koysanız ben bilmeyi kalmayınca mı? Eğer de ras... Sizi ben Gulcuda deyip anlığa da kıgantım o. Buldu, buldu. Bunda xosa Ablikim Veycan. Sizgim şu programımızın alayda kolluğun, Şenhua Canubi yolu caylaşkan şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyasından 300 yan kımetdeki çişi uduruş mükafatını birimizə. Siz isim familiyanızın telefon numarınızı hazırla əvətdən. Yana Qashqar şəhər, Merhaba yolu şəhər, Qarabmanğa yolu işte maşinlər köp deydu.
3: Oynaksi anlandı yıraktan

0: bu dostumuz. İsminizni bilmedim, isminiz yok ki. Mətli Qashqar Şinka tərəf yollar avan deydi. Buldu. Qashqardakı dostlarımız məşə uçurdan önümlük faydalanıb qalğaysılar. Onundan başqa Mingyunə Sesimol arqı tərəf, Qonşan yoluğa, Qonşan yolu, Say yolu qarab manganda maşini bək köp, tosuluş bək iğir deydi ucumu. Qashqarda yol xəbər bəsəm Yuanfang bazarından keyni şikidin Şinka tərəf ki minish yol bölüki tosulub ketibdi deydi Visal. Buldu. Kaplan'ın ki ağızlık uçurunu anlaylı ya, Kaplan.
1: Hidayet kızına ürünçüden 8 kilometre gezikken taksi ustalı bloktak meşgul ulaşakıldı.
0: Doktan anem
1: de. Hidayet kızına ürünçüden 8 kilometre gezikken taksi ustalı bloktak meşgul ulaşakıldı.
0: Doktan olduğunuz diyeni bir uçur var ki.
1: Hidayet kızına aydırının yoluna ahval kandarak da. Dolayı sonsuza kirayetten aydırmığı bir çıkaydı oydaşkanken. O çıkılık basur verip yatan balıttı.
0: Aydırım'nın ehvalı kındaktı deydi Aydırım yolunun ki. Ma Muhtarcan kiti ütüp diken tu abayın ağız. Tuğunuldu miyim atattım işini ben anlayamadım deydi o kanda boğu iti. Anan dinkin yeni bir uçurumuzda.
1: Hidayet kızına Ürümçü'den 200 kilometre gezdikken taksi ustalı bloktak meşbulu ulaşak oldu.
0: Ürümçü'den neyi 200 kilometre geldikken meşbulu basak bula davat sizde. Onu aşu şopur ustamla bilmese. Ben tazı bilen mi gidek mecimi? Hop diyen dostumuz, hop iyi diyen dostumuz. Qashqar şehir merhaba yolu şehir qarab manga yolun işte maşilla köprek deydu. Buldu. Abdullah Hüten'in avazlık çori.
2: Yolun şehir çapıdasa makul. Zekilerini aldırdım aşı
0: şehir. Makul. Yeni uçurlarını yanlaylı ya. Abdülüm Ablimet'te Şihunlu. Koş yolun işte ravan deydu. Ayşem güledimiz mi bakken? Hoş kapsız. Tecrübe tolık otur mektabdan aldık yollar ravan. Ava için de yakışı dostlarımdan seferden ravan buluşun ümit kılıma deydu. Buldu Rahmet Nur'un avazlık uçuru.
2: Bahar yollarımı koş yolun işte ravan ki kolda gaz kaçışıyorum. Normal gazlı yürüttü ölçüde tımaşıyor.
0: Buldu. Yeni bir uçurumuz.
2: Bazen Cenab-ı yolları koş yolun işte ravan.
0: Makul he. Oblikim Veycan'ın avazlı kuşçori.
2: Rahmet, İlahi Etmen, Rahmet, Ayol Kavi Direyem, Ali Uda'da terapik yıllar intihar alan kene.
0: Buldu, öz hal.
2: Beni hep tutup İlahi Etmen, Kandrak Ağalan diyorsun.
0: Yakşı.
2: Rahmet. Maçalı olan aldı, Suliyan taraflarda yollar, Rabravan kendim.
0: Buldu. Pekirden, Pekirden 368. Səhər bulbulu ya, səhər bulbulu 15,158,989 cümə o co, səhər bulbuluna dəhşət çıxı gəy cümə, qazəb çıxı gəy. Nur Məhməd.
2: 174 yol xəvri ama ömçikap 16 çıxı suyu həng çıxan orunda maşin köp dostaş var gənə.
0: Məqul. Ma X mi Y mi ma dostumuz? Cık uçur bir eydesem hicil bop deydi. Hicil bop mağın cımın şey uçur bəlsanız bol iyi vardı. Ablikim Veycan.
2: Ha 200 kilometre kaç bulu buldu bir yaptım. Kilometre üç gözü insanlar mansanlı bulayırız kompüterde. Yol hakkını özeleydiğen kılıp peydavdan değişir. Kilometre üç gözü mansanlı bulunur.
0: Makul. Kaplan.
2: Evet, kılma cücavendim. Aydırım karapmanda yine sıravan kezdeki ma aydırımdım. Çeyrisi karab çıkıştı maşında hedi düzeltti sana. Maşının ayağımız öğrencisine karşı aldı bir yerde ise tuttu.
0: Ma Ahmet Niyaz Karkaşa sizden uçurunuzu tapşırıp aldık. Onun başka Geppa mı diyen dostumuz. Aydırım yolları için de yakşı, ravan deydi ucu mu?

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızı ahırlaştırmız. Yaxtırıp anlığan programımız kızgılıqdan katnaşkan her bir anlıqçılağı köptün köp rahmetimizin bildirimiz. Rahmetsizlige, program riyasetçisi Hidayet Kız Şemşidin, növetçi muharrir Zepar Memtimin. Emdi dektanla 107.4 katnaş senet radiosunun yollarınızda bizemre programımızda bolsun.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevinirdim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa Ustobidiki uy gerelleştirip sevinirdim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991-27-77-777'ye telefon kılıp mesaj soram.
1: 107'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı.

0: Ondan olsa qadirlik anlaşlar içilip yaş keyfiyatlarda qızğınlıqlıq bilen, canlıqlıq bilen uçurlarını beri programımızga qatnışanlar dümtastum. Hem onlarını teklif kılımız Veysin Salonumuz Şincan 1074.
1: Hem bizne muşu Doyin Spısı arqılıq görüşünlarımı qızğın karşı alımız.
0: Şimdi.
1: Doyin Spımızın numarı olsa Şincan 1074. Hazırla Doyin'i atısla üstüdük izdeş ramkısıga Şincan 1074 de bassanla Zöhre Ademişkimiz aldığınla muştala çıkımız. Şunun olan tişini gömeyizlerim o işçigi kirep, toxtumay diyenzen kılıp, bizden başlarımızı nukup, aslıdaki pinlun rayonu pinlun izip, bunda güllerini, yüreklerini evetip, 6-6-6 rakamlarını yollap, bunda bir kızgın katmışsınlar.
0: Şu, doğru. Onda olsa ne çıkın buldu sizler bizden köyümügeliye, köyünlerim kekağandı, ancımınca, kandarak tuğandı. Yaxşı tuğanmıdı, dep mında köygünlamı kekağan buluşu mümkün. Qin ondan sonra doyun qıkıranla. Doyundum köyge şem anlıqlı buludu.
1: Doğra.
0: Boran şah, maşinğa, Mollygrin, Abdullarını kaçılayımız. Radioda 107.4'nı devamlıq anlayımız. Dep, maylıqı, maşinğa, Mollygrin, Abdullarını öz kulu bilen kaçılayıp atkan altın resim tatıp evet. Özü du?
2: Öz şagird balla çıkıp kaldı mı buraya ki?
0: Şun deme silahı taşla koyup onu çıkıp çıkartmayken de o balla bana kuyup ilinle, kalgınınla çadır.
2: Kayısını koysanla şu meyli ayı.
0: Dırttın koyam silahı, tört beştin koyup alam silahı.
2: Onu da koysa teşip çıktı da.
0: Şun deme.
2: Lekin bu, min resim tat koyun ben ponyucen çıkırma da şu ağa resimi ya.
0: Haa, anda mı? Onda olsa meyli bulmağın bulsa abalı özü koyup bazı buldu çoğum da silahı taşlap bir. Ben koyun ha, onu amında tatıp, hem de içine, iğzin içip, hem de koyun ha, da bana ürgütüp durup koyduğun bulsa. Ha, onu buludum, şu ceren ürgün olsalar. Lekin hem de şu, hem işine şu özünün ahlıkıya yakışı demek istedim.
1: Magibiniz koşulma.
0: Onda olsa mağabey şükranın uçurığı karaydıgan bolsaq Jojang yolunun şarkı uzartılgan yol bölüki Sayfi yandın ihtipak yolu manğa yolun işte Yen'an yoludun Tauzcan'ı manğa yolun işte Koşun işte maşinla bek göp Dap uçur yolluğun kene
1: Şirali deydi o ökem yakşıma çoğun apaş yakşımı deydi o Çoğun apaş yemez senim dottağın o küçük kız bu
0: Yak bunu men manğan man başka çoğun apaşını soruğa okşaydı ya sizin çoğun apaşını soruğa Ben onu fakat özem kalmadım
1: Belki onda demen ama küçük kız hazır Yette davan şimali yolu ravan deydi
0: Ne makul Visal Kaşkadan uçur bir ipti Ben daha kuancağını aldıdın Şınka terapki manğa yolun işte Şu yolu bölükede maşinla köp Tosuluş yok deydi o bana
1: Avazlı uçurladın eslime bu Ettiğin güldün güzel eslime de özgürtü koygandım özgürtü koygandım.
3: Ben mi kızımı karşalım ha, güzel ha, güldün güzel yaşayacağım.
1: He, güldün güzel eslime sizle mi karşalımız?
0: güldün güzel eslime dediniz mi, erlani?
1: He, güldün güzel alımcan digendim hem de bu alımcan hepim ismim bilip gittik ya eslime dağın digendim şu güldün güzel eslime.
0: Meyli
1: Benim hazır güldün güzel yaşarcan deydi
0: hani. İyi, erle geçip düşmek gitti de bu gelme.
1: Düşmek de o desem unmay açtık davaldı çoğu.
0: Ha, onda demem, şöyden şöydenle, mında şöyden şöyde yapacağım, mında kalmaşkandın kalmaşkan yaşarcan de sanlı buldu.
1: Doğru.
0: Boran Şah deydi o, yok bu Turban'ın ki mağlık meksus kadimi Kerem Ustam dedi, Turban'daki Mollygrin Abdullarını Məxsus etiş dükkündeki Kerem Ustamken de bu. Ama hem de inek oldum da demem siz Boran Şah. Demek Boran Şah'nın maşinasına Turban Mollygrin'nin Turban'daki məxsus etiş dükkündeki Kerem Ustam Abdul koyup eri ötüp düşün de demek ki.
1: Yaxşı. Elkem kov. Elkem uzun.
3: Yaxşı bir yaz etsin. Masafın hayali dostum. Şerifle karsanımız, karsanımız bana. Siz maşinasına oturup aldı. Sekiz parımız var.
0: Bu işlen, işlen, cık digvarla ba, siz gibi düşken. Cık ayaklı ba, tikmişsiniz olmaydı.
1: Doğru. İlgar malım, kulak salımız, kulak salımız, hem karşı alımız deydi. Rahmet.
0: Makul, karşı ağan, cimi anlıkçılar, manlağı rahmete. Adi ne uçuri?
4: Rahmetler yapıyorlar, mağazı. Müydün, müydün sizin mağazı, kuala enteresi tarafından.

0: şükret diyoruz. Size hatırlar köpertesiz, iğir.
1: Makul. Sizin bir kıl iğir gu büge, ne boldu adi? Şundayma. Tosuluş iğir deb özünüz mü tən iğirliş getmey, manda jinik aldı, manda. Jallık bir uçur beri gittin adi bu da. Yine karaydıgan bolsaq, mağı Çanlı Yuan'ınki aldıda, aldıdık yolla, koşulmuştur avanken, deydu özal.
2: Yaşarcan, eniñizdi oltağan çıraylı kız kim o, deydu?
1: Eniñizdiki bu kız, eniñizdi otlarız, siz otturuvağan bu kız, otağızuvağan bu kız. Zükre Kerem!
2: Toğra, Zükre Kerem.
1: İşte bir diyalog vardı bir filmde, İslamlağı keldi Miki.
2: Zükre, Zükre kız. Zükre kız.
1: Yine karaydıgan bolsa Xınan Şarkı Yoli Tümür Yol İdarısıgıca yollar avan dep çoŋkü oğul şu uçurunu bägenkene. Sim dişim Zühre hanım çoqum Aqmarbaytın unu da ham tamaq çıqagaş anlawatdı.
3: Yaşar Zühre hanım alamana yaqsan men Aqmarbaytın unu tamaq anlawatdı.
1: Mana.
2: Toğur tip bap sizde.
1: Şu. Bu da ma gapning kilqi ma endi özgertin ma uçur mazmunini başqacha qilib bering biz hazır nim deydigimizni bilib aptıq Zühre hanım.
2: Ha, özgertin ma gap qilish usul.
1: Aslime.
4: Ha maşından fırgılanmazdı o zikâkan fıre bu kimsizlik şümetti o bundan sizde yaşayacağını ve yüzmaşlı şeydi kadar masuzdu
2: o. Ağabey yaptım anı deyip anda demeydi o şırcakım anda demeydi.
1: Karap durup anda demeydi.
2: Benim yüzüm gücü yüzmayı sürkeş ketmeydi o. Tabi muşundak. Yakşı amal yok. O ondak ondak neslen işletmesek mi o muşundak sizde yap. Müştah yürüyemiz.
1: İşletkendek dememsin.
2: İşletkendek. Sizler kımet pul kayıp işletsenler biz bunu işletmeyin muşundak.
1: Şimdi mesela, fakat pul xajlayış acizsiz bir terlake. Da bir xajlay desin, xajlı gücü yok, xajlı gücü yok terlake.
2: Aslında siz hep şilt baksanız bulamın ki değil mi hemen teriğinizde? Payda kıp kala belki.
1: Hazır qadi dedi, istedi bakken, nek doğru aşındak diye, işte deydi. Abdıgini, Xonsan çıkışı kızıdı maşini köp degen uçurunu bəgənken.
2: Maşa Oço degen dostumuz Çitay'dan Sengi Joan'a yani muşu devlet yolu 335. liniyası da Abdumobulla bek tosulup gettiği deydu ha?
1: Esil yaşa.
4: 174 şöpür dostlar yolu usul birey maay. Mehman küsüşüle. Sarıksın gerek yani şu yoku ayranını görüp ki. Manga yunusu masalda kötü.
1: Makul. Mana hazır maylık kıyılık menin gipim şuaydın şuay degen gipimnin modu kılış başın kattı boran şahtın başlap ha? Şuaydın şuay Kerem ustam xeyri darlığa şundak ala mulazmet kıludu. Kerem ustam ve mulligirin Abdullarga rahmet eğitmen dep yazgıcı boran şah dep uçur yollağın ki.
2: Mana şuaydın şuay desa çıraylık
1: anlayın. Şuaydın şuay ne diyen peyze ne diyen moda şu şen çakırışma bu?
2: Ha, o güldün güzel dep. Sizler işletmem.
1: Onu bizge işletmem la onu bizge. Erlege onu işletme Allah.
2: Güldün güzel, Zükre Adem de
1: nasıl? Bulduk onu, ne düştük o bana?
2: Şöylemez mi?
1: Ablikim Beycan.
4: Beycan, Zükre'de fikir versem aldı da koyalmakta. Yeni bir salam yıldızı, kanara tutunu yakışma.
1: Tizle.
2: Yakışma, tizlik mi?
4: Çankı yıldızı, Beycan yolu tarafından görüntü, tutum aşırlar çizgene, özünü getirdikler, doktor farklı tarafından yönmüşte.
1: Buldum akıl. Buldum akıl. Makul. Makul. Uçuru verip durun ablikim Beycan.
2: Visal deydi hazır muşu Qashqardan yol uçur bəsəm Vanda Guangzhou'nun aldıdan Şinka tərəfki meniş bölgədə maşınlar köp lakin tosub qılış yox deydi
1: ha. İhbar taamları degen anıqçımız qarğandı bu ihbar taamlarının lobun oxşaydı. Sayuli Suju yoldan Guanghui körük qarab manga yönüşdə yollar avan qarşı yönüşdə tosuluş ba şoförlər paydınıb qılanlar deydi ha.
2: Ablimet Abdülüm Abdülmet, nanku nanlu kuşun iştiravan deydi.
1: Dadısı bile özünün ismi pek yıkınken, Abdülüm Abdülmet. Kaysı gün ben okuş çareğini düşün, eski kantım acayip yıkın koyulubdu ma bu Atıbalı'nınki ismi. Andi çünkü oğul, madak sizge biz şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyasının numarını dep bireyli çünkü oğul. Bizim programımız bilen hemkarlaşkan orun şu talep kılan programımızın talep kılan orun 322
2: o yadık bilen misin?
1: 98 şundaki odayım ben hatalaşmadan bulsam 322 98 mu şu numur bilen bir alakalışı bitene eğer alakalışı barmağı değdiğin hiyalınız bu kalsa doğru ki 322 98 sizge evet doğ şu telefon kılı bitip bazı

0: yollaydı gayene tip yollayamağa okşaysız.
1: Doğru. Boran taksi deydi o, Sayoli şaşımından keyin tosılıp gitti ha deydi
0: o. Makul, Cahan Kizer.
2: Yaşarcan, Zöfer kız yakışmışla, mago, şimdiden şunu aldık yıllarım tanrı var
0: sana. Makul. Emsi, yeğen kağılıktı ki anarı güldeydi. Yaşarcan, keşti Zöhre'den miman kılamdı ki de sizden mahtava dedi. Dip.
1: Oy adam, adam benim mahtımısın miman kılmayayım ben.
0: Şu mahtış ketmeydi, beni cık miman kılgan. Mahtımayı turğa baktım da miman kılgan.
1: Doğru, gerçi Zöhre adam kaşkaya bir banka alıp ağaç kemgen bursun.
0: Oy, rase, açtım.
1: Yeni muş kemmo
0: demem. Ürümcüdü ben toluklaymış işini ya.
1: Mankıl.
0: Yine kim demez Yaşar ornuk işlemde de mavu toktağın.
1: Ya açtık çınıkımızda anlamıyor.
0: Şu bu mu pırsat ha? Şunda mı Yaşar ha? Bu mu emniyette biz bizimki müşür riyasetçiler yaş riyasetçiler bulup mu kim demalaki de çıkılıp durdu.
1: Doğru.
0: Kim demez ornuk işlemizde. Çünkü bunlarda şu kızgınlık var. İşleş kızgınlığı var, programı çıkış kızgınlığı var, hemeylerini var. Lekin hazır buladı, tekim yukarı. Şuna, şu işte pemleyip durduğunluk biraz demamız ama ötken de demeliş hıyalım yok. Küzem kırvap dede dem olamsız, dem olamsız de. Ben demasam hiç olaksı yok, sen bilen diyen unumaydı.
1: Çok oruk
0: mecburi ben demep gittim, aldın gittim. 10 gün yokap gidişimden sebebi şu anlık uçular. Mene zolap küzem kırvilip dem oğuz vetken.
1: Şuna ola, orna ola.
0: Mevlutum şu, mevlutum şu. Ne çıkın birbiriye bir ders okup gidin halka depçü.
1: Evet, vettim.
0: He.
3: Jayshan Narayını Çoğbazar atrapıqı jaylaşkan Doğumağındaki yeni öyla setilişki başladı. 88 kvadrat metrden 126 kvadrat metrgeci öyla ba. Günlük soğuk kılınıdı. Soğuk kılındıgan kölümü köp boğanda 40 kvadrat metr kelidi. Yoldun ösünüzde başlangıç toluqsız otur mektepa. Çoğbaza içkin doktorkanı bilen boğan aralıkı 10 minut. Kızık liniya telefonu 0991-613-9999. Yeni ünü aldın setiş icazat nomori 202-66-50-10-20-02-87.

0: Сүйүмдүк аңгычылар, аңлап жатканыңлар 107.4 катна санат радиосунун
1: кечлик жолдоруңузду биз эмне программасы.
0: Кадерлик аңгычылар, программабызда силерге мушучун жаңдыки эсил тамны издеш фаалиетинде 2 орунду тавсия кылабыз. Бунун бириси болсо ак мервайит ун, ак мервайит күрүш, ак мервайит яг ам ачык сууларын иштетип Mihmallarım aşkansıdı isil night okşugan temlik tamaklarını çıkırıp güzel muhitidam şu mihmallarını kütüvatkan ustuvatkan Mihmallarım aşkansı programımızda alaydı talep kılgan.
1: Ondan başka şu anlıkçılarımız hem ken halık anması yahtırıp içivatkan sertem kıroran kalıgüşü ügürhansımı alaydı talep kılgan.
0: Doğru sertem kıroran kalıgüşü ügürhansın ürümçün üşüyedi urnu var. Birisi mavu daven fort ötesi dokunun karşı tarafıda.
1: Yeni birisi bolsa Nanghu Changchin studiya tarafta.
0: Yeni birisi mavu Saybağ rayonudaki Ablajan nalarınınki karşı tarafı şunda ko.
1: Ha doğru.
0: Demek şu орунду ба мында иштинчи бир мушу нюрумя ишкенла келген болсо утул бериңла башка жемектик ким ба унун башка автомобил клубу палиетимизде силерге тавсия кылдыгынымыз нами ха нами нами

0: 好，回旋中心在那铁钢板外嘛，现在铁板在什么？在
1: Макул.
0: 修。
1: Сайым доктор пайда бопту го.
2: Зада, яшарга яхшымы?
3: Яхшымы?
2: Зада, бізге докторуның байрамы бітті. Мариклап мақайымыздың ұзыға деймі.
1: Бүгін қоқанда сек сіләнің байрамыңла. Онда әмәс ту, бүгін 8-ci айның 19 ғу. Онда әмәс ә, яша?
4: Да, әмәс ту.
1: Яқ, яқ, яқ, сіләнің байрамыңла әмәс. Есімді қайлышче. Сіз әшу, мұнда ішіңіз бұшқасылы байрамым деп тұру алды кән сізді ә?
4: Ay kündül bayram siz mi ayal kişideki kündül bayram bayram deyisiz
1: gene. Şunes mi bu bayramın ciddini kılış biz bilerli kesin çün sayın doktor.
4: Siz hem de bayram deyip çıkıp.
1: Ma jodanı siz kımana boldu.
4: Bayramını tüketip bulamaz bayram deyip.
1: Şirali sucu şarkı yolu şarkıdan garip ki tosuluş bize iğir de buçur bəgənken. Abdurrahman Şemer Saymogu.
2: Yaşı mı yaşadı ya yaşı mı oldu sadece.
3: Yaşı mı?
2: Ben bu şu Salvangu'dan Kesin koltuk çıkıp, kuculuğu uçuştum hazır. Yolluğa çekti travan sene.
1: Buldum akıl.
5: Tenşar ayında... Sen oldu. Lüçün Yunşan, Lüçün şirketi Şinjan'a kırgan 22 yılın buyan Tianşa rayında salmakçı boğan Tunji Dacia rayını. Sığdırışını split 1.12. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy gerelleştirip sen oldu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram. 107 tüt, Hatnaş Sanat Radyosu'nun programları. Her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeyin. 107 tüt, Hatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılıdı.

0: Yer belgisi orundan öy setibiliş cemetnin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulu yaraydıgan xalqıra çoğun pazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemetnin əşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik çıbı olgan təvkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataflıq öyne 4 yataflıq kılıp işitdəleksiz. Paydanış nisbiti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Ürümçi daşının kuası halkara Norki çayartısından 6. kartıdaki Norka Kurum Kiyim Asıraç Merkezi ticaret başladı. Norka Kurum Kiyimlerini yüyüş, asıraç, fasonunu özgertiş, rengan əsligi keltiriş, turaklık temperaturada saklaş, buyrutma boyunca tikiş katarlıq mülazimetlerini kılıdı. Ticaret başlaş münasırtı bilen 8. ayda 499 üyelik yüyüş bahası 19 yen 9 moğa, 399 üyelik dezinfeksiye kılış bahası 9 yen 9 moğa çürüldü.
2: Norka Kurum Kiyim seti almakçı, asıratmakçı bolsanız, kuası halkara Norki çayartısı gibi verin.

0: Sen akır ne?
1: He.
0: He. Yüş bahası ne? Atı 199 koy. Aslı bahası ya. He. Hazır 19 koy 9 moğu çırıptı.
1: Oyum abal ne? Ne mi deydi kansı balam?
0: Onun da başka yeni bir şey var ki.
1: He de.
0: Bu 999 yüelik dezinfeksiye kılış bahası ne? 999 moğu çırıptı.
1: Oyum balam ne mi din Erzan? Ne mi dige Erzan?
0: Şunu koy. Atı gış kırıp anı norka bile akırım çapan açıksam. Hazır apır yitip gülek.
1: Yakşı gep kıldım.

0: Adımı səpirib juğusu bulu diken. Telefon numarı 0991 77 99 286 ken cuma.
1: Maqul. Kaç kaydı tut ya gol. Amin gol deydiğen dostlarım batı.
0: Aşlağı da koy.
1: Şu aşlağımı da koyay. Evet ve şu norkuların juğusu bitirse aşlağın ikinim koşup.
0: Juğusu itme, juğusu itme. Emsi sen bir deyem oturup da. Ben çakallı daşımırgı berip norkun juğusu itip gire ya.
1: Maqul.
0: Maqul ha mama maqul.
1: Maqul bu rət yakkan ha. Ey, nemdeki yaxşı işlər bu, ha?
0: Muştaq işlər bu, deyəm, yədə.
1: Şü. Muştaq xoşu kislər, deyəm, demiş, mamayla xoşu oğandək.
0: Şündaq.
1: Hazır... Davan deməkçi qo, deyəm, ha? Davan yolları xoşunun üçdə, maşin azıraq köp tosuluş ba, deməkçi qo, nur, ha? Aldırab da adam yolları edəb, tam yollabsız.
0: Qoysi yolu qo, deyəb, şündaq bir oylaşdım bu, Musa?
1: Şü. Davası yana azıraq
0: İlan anlaylı.
1: Anlaydıqan bolduk.
0: Mollegrin'in numarını bilemsiz Yaşar Kadeydi 13-5-9-75-75.
2: Тяньшан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Гүллүк совгат кылынды. Совгат кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп ба. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
3: Bir qeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchang kod sirke Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısı sirke otdır hal egiz qabərt binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi bə Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələyisiz əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş köngünüzdü kirek iştir Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-499 Şincan Yöxal Öycay Çekçi Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
4: Birleşme haberlişi 10.010 kızık liniyasından dairesi aşırıldı. Kesip becerişte katırap yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi, küllük aylık ekim bohçisi, hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini halıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı.
1: Vakitini çan tutup yeni anlıkçılarımızın uçuru karsak, hem de taşı yolları koşun üstü maşını selküp, taşı yoldaki gaz kaçılaş punktadan. Vakitini çan tutup yeni anlıkçılarımızın uçuru karsak, hem de taşı yolları koşun Şunuştu maşını selküp taşı yoldaki gaz kaçılaş punktada normal gaz bir vatı da ücretli maşın yok diye uçurunu nur beygenken ha?
0: Hmm, buldu. Ma bur... Sizden.
1: Qamma qaldı. Pek avaz tüven gepni in qulumu yazmıcı yollan bolmasa?
0: Men niye turup anglayamadım?
1: Şu. Avariya qandaqtu anlagan bolsaq dep tiken toq yağmur yağamdığandu, maşin joqzay degentim dep abdimici soraptı. Ürümçinin kelgisi 3 günlük avariyada ma'lumotini anlasaq bugün kechadan at kunduzgacha Ürümçide hava uçuq bulup kim bulutunudu temperatura 19'dan 28 Selsiya gradusgacha.
0: At kechadan mosha ayning 21-ci günü kunduzgacha hava bulutluq temperatura 19'dan 28 Selsiya gradusgacha.
1: Muşayna 21-ci gün kechadan 22-ci gün kunduzgacha hava bulutluq temperatura 17'dan 26 Selsiya gradusgacha buludu. Tuyuqsuz bu kit qaldı. Qoq ketdinglarmi? Anlıqışlar xap olmaqlar. Qoq qızlarını qoq deyib atdım.
0: Bizning unda qoqatqımız yoq deyib.
1: Ha şu.
0: Qoqunlib ketib qaldı.
1: Nur, ha sizga mi avatildi jumu Payzulla? Şunda qılıb anlıqışlar programımızı axırlaşdırıb mağlağa qoş deyilgan bolduq. Yaqtırıb anlıqan Şunadak ma doyunğumu kırıp diyenzerlerini kıgaş köygen barlıq dostlarım Allah'a rahmet.
0: Program riyasetçileri Zühre Kerem bilen
1: Yaşar Yalqun
0: Nöbetçi Muharrir Ramile Ablimet
1: Hayır hoş aman bu gaysla
0: Hayır hoş.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızın anlayış alanı karşı alanımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 19. günü, çarşembe.
2: Aval, havar ayıqı nəzər selip bağaylı. Bugün keçidin ət günüz geçə, Şimali Şincanın xərbi, Tarbağatday bulaydı, Altday bulaydı, Şiqanzi şəhərinin canobidiki tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdiki tağlıq rayon, Sancoblasıdiki tağlıq rayon, Canobi Şincanın xərbidiki tağlıq rayon, Aqsu bulaydı, Bayınqlun oblasının şimali qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda Azraq Yamğur, İgiz tağlıq rayonu qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzgüce hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yukur temperatura 28 Celsiya gradus boludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Şincan başvuci Xi Jinping'nin mühim sözünün royunu ögünüp ızçılaştırıp, sağlamlıqını rəqəmləşdiriş, akıllaştırışını bütün küç bilən alğı sürüp, davalaş mülazimeti iqtidari və səviyyəsini östürdü.
2: Aldınqı 20 yılda Şincan boyucu köylemdün yukarı sanatı çıxırılgan pakız energiyelik tok 100 milyard kilovat saatten aştı.
1: Şincan Guçun nahiyesigi caylaşkan diametri 110 metr keledigan radio teleskopları da asası gevdi kurulması ahırkı kuruluş baskıçıgı girdi.
2: Şincan'da kəsbi yardımcı vraj 76.500 gedib, her 1000 nopusqa 3.141 kəsbi yardımcı vraj toğır geldi.
1: Abdunum rayon işsizlik soğurdu hakkını iş ordunun mukumlaştırış boyunca kaytırış siyasetini devamlaştırıp yolu koyudu.
2: Abdunum rayonun 2026 yıllık bizden bayramımız, çeşi, başdemlik, mədəniyilikini əməldi körsütüş ülke pahaliyeti Kucağı şəhərdə başlandı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq, yeni musafəgi yetəkçilik qılaylı sahibimiz boycağını dişbirimiz. Stansımız xəbəri. Başvuci Xi Jinping, pen texnikada yeniliq yaratış neticelerini aylandırış ve kullanışı türtke bulup, umumi xalq sağlamlıqı işlerini rəqəmləşdiriş, akıllaştırış kuruluşunu alğı sürüş gerek deb təkidledi. Şincan, başvuci Xi Jinping körüstüb bərgən yöneliş boyunca amının razimallikini ölçəm qilib, sağlamlıq işlerini rəqəmləşdiriş, akıllaştırışını bütün küç bilen alğı sürüb, kəsbi pəllədiki kəmtüklük, aciz türlərini toluqlab, küçəyitib, hər millət amısını yıqın ətrafdala texmi qolaylıq, texmi dəl, davalaş mülazimətinin bəhrimən qıldı. Şincan tibbi daşvesi karmakıdaki birinci doktorhananın keselle meneğe üskünü ulaşını his kılış günü faaliyeti de yardımcı takımı maşina adam, meneğe arkalık tezgilindigen ademsiz uçku, yel bilen hareketlendirdiğen pəlay, yakın infira kızıl nurluk, meneğe fonksiyasi təsvir üskünüsü qatarlıq, köpkül yeni texnika, yeni məhsulat, bir-bir namayan kılınıp, yolun zahimleniş karakterlik pəlaç, tutkaklık, Parkinson qatarlıq keselliklerge girptar bolğun. Allah'a yepyeni texniki layihası tüzüp berildi. Palaç bolğunuğa 2 yıldın aşkan Vanyan oy hiyalı arqılıq tuncu qadamını bastı. O mundaq dedi. Oy hiyalım arqılıq putumni hareketlendirdim. Mağmağılı uzun bolğan idi. Baya meğişini bir qanç

0: ishlar davomliq tezlatib davolash fan tadqiqot natijalarini klinikada qo'llanish kasblashtirishni tezlatib sahiya sog'lomlik ishlarining ta'sir kuchi va ommaning e'tirof qilish darajasini uzluksiz oshirdi.
1: Stansimiz xabari. Abdonim rayonining raisi Erkin Toniyaz 8 ayning 18-chi kuni tushdan keyin Abdonim rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini realsatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning yaqinqi mazgildagi muhim so'zining ruhi yetkazildi va o'g'inildi. Abdonim rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan Abdonim rayonining 15-chi 5 yillik aloqador yirik planlari qarab chiqilib ma'qullandi. Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining o'tobdi 100 berish xavfi yuqori o'rinlarning o'tmodobga bexatarligini boshqurish belgilimisi qatorliqlar muhokama qilindi. Yig'inda Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining ayollar balalar taraqqiyoti 15-chi 5 yillik yirik plani, Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining meyiblar kapolti va taraqqiyoti 15-chi 5 yillik yirik plani qarab chiqilib ma'qullandi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Jonghua millati o'rtaq gavdisi engini mustahkamlashni asosi lentga qilishda chang turib, obrazlik, ta'sirlik, unumlik bo'lishga davomliq kuchayib, ayollar bolalarning bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirish. Er ayollar barobar bo'lishdagi tub davlat siyosati va bolalarni oldingi o'ringa qo'yish prinsipida chang turib, ayollar bolalarning sog'lomlik, bexatarlik, ma'rif, ish qo'rilishish tadbir belgilash va boshqurish, oila, muhit, qonun qatorliq sohalarda texmo barobar asosiy ommaviy mulozimatga erishishni davomli kafolatlantirish. Meyiblar ijtimoiy kafolat saviyasini haqiqiy o'stirib, meyiblarni ish qo'rillashtirish 3 yillik harakatini sijil yo'lga qo'yib, meyiblarning ish qo'rilishi, egizlik tiklashni qo'llash. Meyiblarning oldini olishni kuchaytirib, meyiblarning salomatligini asliga keltirishiga dal mulozimat qilish sharkitini yo'lga qo'yib, meyiblar yordamchi uskunalari mulozimat sistemasi barpo qilib, oilada holdan xabar olish, kunduzi oilada xabar olish, markazlik obodlik beqish, oilada xabar olish birlashtirilgan mulozimat sistemasini mukammallashtirish. Meyiblarning ma'naviy madaniyat turmushini beytib, to'solg'usiz muhit qurilishini olg'a surib, butkul jamiyat meyiblarni yo'laydigan, meyiblarga yordam beradigan yaxshi kayfiyat yaratish kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining o'tobsi xavfi yuqori o'rinlarning o'tmodobga bexatarligini boshqurish belgilimisi, Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining ommaviy o't o'chirish jumikini boshqurish chorasi muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yaşanğanı kütünüş aparati, balılar parabollık aparati, egiz binalıq oltıraq rayon, doktorxana, pərviş ornı qatarlıq ot apti xəvbi yuqru orullarğı çınqadılıb, yeqınqı məzgildə dövlətimizdə yüzbərgən zor ot apti hadiyestin çonqır savaq ilib, xizmət məs oliyetini çınqıtıb, gəvdilik xəvb xətər, yoşurun xəvbini çonqırı birma bir təkşürüb və tüzəb, noxtlıq sahalarda qanunsızğı zərbi beriş, qanunğı xılapını tüzəş xizmətini çınq tutuş. Ommaviy o't o'chirish jumikini planlash, o'rnatish, ishlatish, asrash qatorli xizmatlarni kuchaytirib, o't o'chirish aslalaridagi xavf-xatar, yo'shirin xavfga hukm qilishni doimlik bir tutash planlab, ommaviy bexatarlikni qat'iy qo'g'lash kerak. Yig'inda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining zo'r xavf-xatar manbasini nazorat qilish, boshqurish chorasi muhokama qilindi. Üç başqurış, üç cəzmən prinsipini qət'i əməliyləşdirib, xətərlik buyumğu münasibətlik orulla və zor xəyib xətəri mənbəsini nazarət qiliş, başqurışını küçəyitdiş. Kan, qatnaş, sayahət, ot müdafiə, xətərlik ximiyyəlik buyum, alaylı üskünlü qatarlıq sahələrdəki xəyib xətər, yoxşunun xəyibini bir-mə-bir təkşürüb tüzəşini puxt qanat yaydırıb, Kelkün, qurg'oqchilik, latqi sheyxillik yiqin, tog' gömürlish, yer tabrashdan mudob kelinish xizmatini puxta enchik tutib, Abdonim rayon bexatar ishlab chiqarish vaziyatining sijil, muqim bo'lib yaxshilanishiga butun kuch bilan haqiqiy kafolat qilish ta'kidlandi. Yig'inda Shinjang Uyg'ur Abdonim rayonining organlarining yurishini kafolatlantirish nizomi muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Joylar tarmoqlar markazning 8 turlik belgilimisi va uni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasining ruhini qattiq amaliyalashtirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasiga birlashtirib, tejashlik bo'lishni qattiq yo'lga qo'yish, isrobchilikka qarshi turish, tejashlik kun o'tkazish qatorliq talablarni qattiq amaliyalashtirib, organning bexatar, yuqori unumlik, tartibli yurishini ilgari

0: қысымны ішеншілік, мұқым терек құрылымысы білен тәмілеп, рефлекис кәудірсіні, ер шары оқсызғыға тикалатта 360 градус айылнышқы етекли әләйді. Үш қаватын тұраштырышының тамамынышығы әгішіп, телескоп құрылышы кейінгі басқышқы өтіді. Şu çağda 60 metre egizlikte merkezi gövdeni esip kuraştırış, arka cihazını kuraştırış, refleks yüzünü yatkızış katarlık, refleks gövdesinin yadroluk kurulmasını kuraştırış tertip boyunca tamamlanıldı. Şincan Goç'un diametri 110 metrelik radyo teleskop türüde 2022 yılı 9. ayda iş başlanan olup, 2027 yılı asası gövde kuruluşunu tamamlap, 2028 yılı umumizlik tutturup işe kiriştiriş mölçerlengen. Bu türünün antenna sistemisinin baş injineri Şüçen Türpütgen Ninkin devletimizin alem boşluğunu tekşürüş katarlık sahalada diametri dereceden taşkırı çoğun antenna cabdoki kemçil buluştuk. Kıyın meselini noktuluk el kılgılı buluduğalıkını tonuşturup bundak dedi. Bu dünya boyunca kuruluş kılınıvatkan emiklik derecesi ve çastotisi en yukarı, diametri 100 metre derecelik toluk yönelişlik hareketçen radyo teleskop. Bu teleskop bütkenden kin yöneliş körüstüş eniklik derecesi bunun sekund derecesi yetirdi. Bu bir tiktak topni 3.13 kilometre nereden naiti enik körgülü bolganı beraber. Bu radyo teleskop bütkenden kin karı ünkür tartış küçü dolkuni alemdeki hayatlıktan menbesi katarlık alem boşluğu üstüde izdinişke dair aldığı katardaki ilim fen tetkikatı cihette mühim rolunu cari kıldırıldı. Aynı tekşürüş kuruluşu
1: izgilleştiğin işe aşırılgalıqı. Xeridarlarının yine yan telefon əpsinin paylanıp, malının orni, yüksandıqı temperaturisi, nemliki, üskünüdeki may miqtarı qatarlıq yürüşüş sallıq məlumatlarını ər vaqıt sürüştürəleydi qalıqı. Bunun da yeni evlərinin toşuluş süptigi kapalatlı qılığılı boludu qalıqını tonuşturup ındaq dedi. Şimmeynin alaydaki karta 95.306 süpüsünün paylanıp, toşuş ihtiyacını müddetten burun məlum qılıp, soğuk saklaş yük sanduqı mənbəsini biriktip, məxsus toşuş layihəsini tüzüp, eğir yük sanduqlarını esip kaçılaş ve kaçılaşqı təşkilləşini sicil əlalaşdırıp, bütün müsabili kaçılaş vaxtını 4 saat içinde kontrol qılıp, kaçılaş ünümünü 20%-dən artıq östürdük. Hem de şimmeyni şu günü kaçılaş, şu günü tarqıtış, bütün musabilik soğuk zencirlik toğuşunun üzülüp kalmasını şıkaşırıp, Canobi Şincan'ın özgücü yezili koşumcu məsullatlarını Çağıncağın deltisi bazırıcı kinayetişki küş koştuk. Bu qitimki məxsus poizni Cungu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Grohi Çeklik Şirketi bilen Cungu Tömür Yol Alaydı Yük Eşya Obrotu Pay Çeklik Şirketi əmkarlışıp yolu saldı. Cungu Tömür Yol Alaydı Yük Eşya Obrotu Pay Çeklik Şirketi Ürümçi Şöbsi Soğuk Zencirlik Eşya Obrotu Bölümünün Mudir Derecilik Kesip Becirgütsi Bu Xaylon tonuşturup mındak dedi. Yezili koşumcu məhsullatlarını setiş ve setiviliş, uğrab kaçılaş halkları bilen aldın udulışıp, dikkallarını soğuk saklı sandıqda bevası toşuş mülazımeti bilen təminləb, böyleki bölüb toşini, birli talun bilen toştiki, bütün müsabilik mülazımet gözgertip, en bir böyleki bölüb toşuş eşya obrotu saklanıvatkan, köptere bilen udulışış mürekkep buluş, yukarı tövən halkının həmkarlışı yeterlik bulması katarlıq meselelerini ünümlük yalqılıp, xeridarlarını Tekmo xatırcam kıldık.
0: Stansımız haberi. Bugün dikkalla kalendarı boyunca 7. ayının 7. günü. Devletimizin en enevi bayramı Çişi bayramı. Atılım rayının 2026 yıllık bizden bayramımız Çişi baş temelik medenilikle emeldi körüstüş ülgü paliyeti Kuça şehirde ıllıklık içinde başlandı. Faaliyet, muşup hette billi buluş, uzakça birbirge yar yülek buluş namlık başlanış usulü bilen başlandı. Arkadan oncup kız yigit cunguçu murasim kemi keyip tertip boyunca sahneye çıktı. Hem de nekmenindeki tamaşıbılarının ortak vahkıda kol tutuş murasimi, salam beriş murasimi katarlık en enevi toy örp adet kaide yosullarını temkillik bilen tamamladı. Hizmetçiler kız yigitlerge öğleniş heti tarqıtıp berip, məxsus zakaz kılınan toy hetini soğuk kıldı. Yigit, Yangcı Bey muhbirgi mündah dedi. Bu cungoçi kollektif toy murasımağı katnışıp, untulğusuz təsiratkı igi boldum. Murasım toyğusu intayın küşlük boldı. Mədəni toy örp adetini əməldi körüstüp, toy

Hürmetli radyo dinleyiciler, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızı yaptırıp anlayışlarını karşılığımız, ben Riyasetçi Taniyar Mahmud. Ana programımızda başlayalım. Anlayıcılarımızın ki, aval kırıkla programımızı yaptırıp anlayışını şınakla programımızda katnışıp uçurlan yol yaptırışını kızgın karşılığımız. Dostlarımız, hani, kaysi yol bileklerde git parisle, kayyalada durup uçurlanı bir vatsa, bir vatsa programımızda katnışıp uçurlanı yol yaptırgaysla. Bizning Vision Spimizning nomeri XG1074 FM. Hoshanaqti do'stlarimiz balkim isqagan bo'lishi mumkin, ha? Bu necha kun temperatura endi sal tushdi. Havo endi boshqa kunlarga qaraganda, ilgirki kunlarga qaraganda sal salqin. Attigan kechda bo'libmi? Onaqda mushu kelgusi 3 kunda Urumchiningki havo rayda yana qandoq o'zgarishlar bo'ladi? Biz birlikte anlap bakaylı. Bugün keçedin ət gündüz keçe Ürümçede hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Yukarı temperatura 28 Celsius gradus, tüven temperatura 19 Celsius gradus buludu, şüphal şamal çıkıdı. Ət keçedin ögünlük gündüz keçe Ürümçede hava bulutluk bulup, yukarı temperatura 28 Celsius gradus, tüven temperatura 19 Celsius gradus buludu, 4-5 bal harbi şamal şamalı çıkıdı. Muşayınınki 21 günü keçedin 22 günü kündüz keçe Ürümçede hava bulutluk bulup, yukarı temperatura 26 Celsius gradus, tüven temperatura 17 Celsius gradus buludu, şüphal şamal çıkıdı. Demek ki, kelgüsü 3 günde temperaturda, yani dağımlıq tövenleş görüldükken, yukarı temperatura 26 Celsius gradusqa düştü ergen gep, hem de başka vaqtla qırğancağda, xeli obdanla salqındaydı degen gep. Şun dostlarımız, Manım için de salkın havada ama olmuş ya sırtlağa çıkanca da kinişki dikkat kısak pek aldırıp bazı bir kelin kimlerini kiyip aldıgan ya ki aldırıp mı şu salkın kendip bırakılım sevitirgan nipskindigan manım için de ahvallarına bir dikkat kıgan bulsak. Çünkü manım için de temperatura özgürdüğün vaqtlarda zukamla asan görüldü diyendik. Sıkıtıp kalıdıgan manım için de akıbetlerinin ki kelip çıkışının aldın alaylı. Yanılım dostlarımızı takipleydiğimiz her günü az azdın köp gittim sotuluklaştığını unutup kalmaylı. Bana programımız başlanıplam dostlarımızdan uçurla yedip gelişki başlayıp da anlıkçılarımızın bir kızgın karşıyağın bulsak. Abdurrahimcan efendim hoş geldiniz karşıyalımız. Kaşkar şehrinin ayrıdırım yolları da koşunuştu maşallah köplikin tosluş yok dapta rahmet. Abdurrahman Somkçi, siz muhuş kapsız, karşalımız, keşliğiniz gayrik bolsun. Sökre Hanım, siz muhuş kapsız, karşalımız, keşliğiniz gayrik bolsun. Azizi isimlik anlıkçımız, siz muhuş kapsız, karşalımız, yakşımsız, muş vaxtınız gayrik bolsun. Mən işgirdi sakas toşuqaş, anlamadı mən programını edip de, rahmet anlıkçımızga. Köptin köp, hoş bulduk, cepa çektiniz. Yeni dostlarımızdan, ablet isimlik anlıkçımız, Şaşmır tırapta maşalla normal alaydı tosluş yok tabi rahmet begen uçuranızga. Yana qaraydıgan bolsaq Alimcan efendim ittifaq yollarda maşalla sal köpürek tabi. Meryem xanım programımızı yaqtırıp anaydı to Tentarbiya ve Sağlamlıq programısı başlandı bu programının oğuşluq elib berilişiğe tilek taşmayan tabi rahmet begen uçuranızga. Dostlarımız yan dağımlıq programımızga qatnışıp uçurlanı yollab durgan isla əmdi biz bugünki programımızga orlaştırılgan məsmullah aqıda sizlərge qısqıcı uçur berip ötken bolsaq. Programımızda aval, dövlətimiz komandası Asiya Longsi 18 yaşlıq oğulla basketbol müsabıqsı da 8 kişilik komanda qatarıq girdi. Dünya Paytop ləhət alışış müsabıqsı da Chen Yufei bilən Liu Shengshu Tannin qrupsi keyinki aylanma müsabıqı girdi qatarlıq xəbərlərinin təfsilatını anlayısla. Programımızın davamında Təkiyə Kavi ise öl ısıqını həydəydi. Putnun uçada dəstəbərgəndə qan noxtısının aldını ağılı buludu qatarlıq məzmullara savadlarını sözləb yerimiz. Qeynəmsi Rosla əmdir yıqtanla bugünkü Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programımızın təbsili məzmullarda bolsın.

0: Qıran İran komandası 28 qetim jaza top etiş borusdagi erişken bolsımı. Aran 5 qetim kırgızıp, top kırgızış nisbite 20% kimi yetmedi. Ahırda umumiyüzlük üstünlikni igilgen devletimiz komandası 38 numarlıq zor üstünlik bilen yandı. Devletimiz komandasının otur hücumcisi Li Junxian meydandaki en yukarı 17 numarığı erişti. Zhao Boxin 13 numarığı erişip gardın qaytqan toptan 10'ni elip, çikitörde 10'dan artıq numar aldı. Bu növetlik müsabıqa qatnaşqan 16 komanda 4 grupıqı bilindi. Her qaysi grupıla boyunca birinci bolğan komandala bevasite 8 kişilik komanda qatarı kırdı. Öz grupısı da ikinci bolğan komandala başka grupla boyunca üçüncü bolğan komandala bilen koşumcu musabıqı oynap kalgan 8 kişilik komanda oranını talışırı. Devletimiz komandasının çarek el kılgış musabıqısı 8. ayının 21. günü ötküzülüdü. Hani dostlarımızdan kegen uçurlar karapakaylı. Nongming Baba isimli kanalımız. Yaşımsız.
1: Bizim grupçuluk iktidar için çürütü öyle aram alığa sizlerin programını anlatınız.
0: Rahmet, cepa çektiğiniz anlatıcımız bir gün işlep. Arğansız hani öyle aram alığa bizimki programlarımız ne anlatıysız. Abdurim efendim. Bolda rahmet, kolcuki dostlarımız paylanıp kalkışla bayi oğlu isimli kanlıkçımız.
2: Allah'ım durumu 74 çöpür İstanbul'a o müsafsanla sayıdı sosumla kocam da adamı aldım atayım getirirse. Koşuyumuz lık kırmaçını fırsat tutuk en nimo bu ey çünkü atanıl kettu o.
0: Kana kılmaz hem de bugün onun üstteki koş bayram dostlar belkim müşü doktoru dostlarımız belkim öz aramışı hizmet taşlar bilen ya ki dostlar ara belkim tamak kişki mangan buluş mümkün. Onun üstteki bugün devletimizdeki çişi bayrami anlıkçılar. Şuna belkim bugün hem de başka günler karagan çağda maşine köprek buluş mümkün. Şuna doğru düşünüşüp xushal kayfiyatda yo'l yurishlarni umid qilamiz. Chunki simlik anglovchimiz hammamni yoqtirib anglayapman. Qarshalimiz xush keldinglar deb to'g'ri rahmat. Sizni qizg'in qarshalimiz.

Çöl bilen kumluk tutuşup ketken bağraş gülü, 8. ayda suda oynaydıgan, heyli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahili de daka kılıdıgan, sınıldıkirek çay. Dakıltı, Şincan'daki seyya adet tariflindir. Menzir rayındaki mikmanhandı yatakasınız, menzir rayının belirti soğuk kılındır. Telefon 0996 25 66 666.

Hürmetlik radio oğlucuları, ana atkınınla 174 katına sanat radyosundan bir vasıtan tutulatkan tən tərbiyyə və sağlamlıq programısı. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratkatısı Sılu Şitin'de maskadamda anlatılıdı. Programımız ne? Sılu Şitin əbsirimi anışın anıqarşalımız. Hürmetlik radio oğlucuları deyiqtanla dağımlıq tən tərbiyyə xəbərlərdə bolsın. Dünya Paytop ləvhət alışış müsabıqsıda Chen Yufei bilən Liu Shunshu tənnin qrupsi kiyinki aylanma müsabıqı girdi. Hindistonning yangi Dehlida o'tkazilayotgan 2026-yillik dunyo paytop lavha talashish musobaqasi 8-oyning 18-chi kuni 2-chi musobaqa kuniga qadam qo'ydi. Davlatimiz komandasining nurg'un mohirlari maydonga chiqdi. Ayollar yakka o'ynashtirning 4-chi nomorli qo'llik mohiri Chen Yufei, ayollar jub o'ynashtirda chempionlikni saqlab kelayotgan Liu Shunshu Tanning guruhi qatorliqlar keyingi aylanma musobaqaga kirdi. Chen Yufei tunji aylanmada Zhongguo Xiangang komandasi mahiri Lu Shan'in bilan musobaqalashdi. Tunji navbatda Chen Yufei shamol yo'linishida turib, sehnini ko'proq maydonning shamol yo'linishiga moslashishga qaratqashqa 18-21 bo'lib bir navbat uturib qo'ydi. Chen Yufei shamol yo'linishiga moslashgandan keyin musobaqani tez suratda o'zining ritmiga qaytirib kelib, 8-21, 11-21 natija bilan o'da 2 navbat tutib, o'ngsiz sharoitni o'zgartirib, qarshi tarafni yengib, 32 kishilik mohir qatoriga kirdi. Ayollar jub o'ynashtirdi. Davlatimiz komandasiriki 2 jub oldingi ratga tizilgan g'olliq guruhga 16 kishilik guruh qatoriga kirdi. 1-chi nomorli g'olliq guruhi bo'lgan Liu Shunshu Tanning guruhi 10-21 va 11-21 natija bilan Vietnam komandasining Fan Miaoli, Fan Shiqing guruhini yengdi. 4-chi nomorli qo'lliq guruhi Jia Yifan Zhang Shuxian guruhi 0-2 natija bilan Zhongguo Xiangang komandasining Lü Lili Zeng Xiaoxin guruhini yengdi. Erlar jub o'ynashtirdi. Davlatimizning santoliqlab musobaqa qatnashgan Huang Di Liu Yang guruhi 14-21 va 15-21 bo'lib, Malaysiya komandasining 11-chi nomorli guruhi Wen Weisong Zheng Kaiwen guruhiga teng kelmay 32 kishilik guruh qatoriga kirmadi. Boshqa musobaqalardan erlar yakka o'ynashtirning 3-chi nomorli qo'lliq mohiri Jonathan, ayollar yakka o'ynashtirda chempionlikni saqlab kelayotgan Shan Kouchen 10-chi qolda keyingi bosqichlik musobaqaga kirdi. Fransiya komandasining 5-chi nomorli qo'lliq mohiri Kichik Bobov 0-2 bo'lib, Yaponiya komandasiriki Shibin Chuantaiga yengilib qilib, o'ylamagan yerdan shallanib ketdi. Hürmetli radio oğlucular programımızda davomlashtiratimiz qanday do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarab baxsak, Abdurim efendimni uchuring. Rahmat. Ilg'ar ma'lum xush kelibsiz, qarshi olamiz, kechiringiz xayrli bo'lsin. G'olji shahri Tianshan yo'llari ravon deb rahmat. G'oljilik do'stlarimiz, foydalanib qolgaysizlar ilg'ar ma'lum qarag'anda. Sirtlarda o'xshamamisiz? Ishlaringiz yaxshi ketib boramdi. Anlıqçılarımızdan ki, yana davamlı uçurlarını yollab duruşuna kızın qarşalımız. Amni yollarının ki əhvalları qarab baxsaq, dostlar. Sulcu şarxı qutsının qoşum yollarda maşınlar köpkən. Özmü kisəlikləri doktor xanisi tərəflə. Xuycən, ta-ta. Sulcu şarxı yoludun qaşqar şarxı yoludun.

0: Yazda çınıkkanda yenik hareketlerini kılış gerek. Azraq ter çıksılış şu kupaya. Piyade meniş, su üzüş, pay top oynaş, belik tutuş, yoga hareketi katarlıklarının hemisi yaz pesildeki en yakşı ten hareket türleri hesaplanıdı.
1: 174 katna senet radyosu köpçelik şunu eskertodu ki, ertigen ya güçtünkin çınıkış. Çınıkıştınkin bedenge vaxtıda su tuluklaş gerek. Suz tosuyunu

Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızda müşerde arkadaşlarımız programımızı yaktırıp anlayan ve programımızdan fikir yollayıp katnaşkan varlık anlayıcılığa rahmet ettimiz. Ben Riyasetçi Daniel Mahmut, Nöbetçi Muharir Ramile Abdümettin.

0: 22 yılın buyan Tianxia rayında salmakçı bulan Tunji Dacia rayını sığdır içine split verip de 10 derişki. Dacia bilen Avrupa üslubudaki uy gerelleştirip selinadu. Lüçün Yunşan Dacia rayını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesel soram.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangra. Programlarımızda siz ihtiyaclı kuşurla üzülmeydin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün etraflık mülazimet kılıdır.

0: Hürmetli radyo anlıqçılar, səpirinizi bir sırdaş programımızı alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadirli radyo anlıqçı dostlar, program məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıb alışılanı Çin dilimizdən ümit qılımız, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilen köydün mayda kuca yokur süratlik taş yolu çontuğunili bütün iş tertipi boyunca maşınlaşkan kuruluş kılış yeni baskıcıga kadem koydu edigen uçurdan tepsilatı diye kıtanladı boludu. Andın mayda kuca taş yolda suda leylep dolgun koğlaştığın ibaret yenice oynaş usulü köpeydi katarlık uçurlarının tepsilatı diye kıtanladı boludu.
0: Radyo sayeti sayfamızda Şincan'ın baş küzdeki medeniyet sayet menzirsigi nezer diye mezmunu sözlep birimiz.
1: Qadirli radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızda anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilan qatnaşqa istilər Vision Supamızın nömrəyi XG1074 FM, XG1074 FM.

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, mazmunlarımız devamlı tinglandi bo'ladi.
1: Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi bu yıl 1. aydın 7. aygıca 73 milyon parçadan artık poşta yollanmasını bertaraf kıldı. Jungo Poştası Ürümçi Poşta Rayonu Merkezi bu yıl 1. aydın 7. aygıca cemi 73 milyon 590 bin parça poşta yollanmasını bertaraf kılgan bulup, bulturkuğu okşaş mezgillikidin 0.59% aşkan. Rakamlaştırıp, akıllaştırıp derecesini östürüş. Poşta eşya obortunun sıpıtını östürüp, önümünü aşırıştaki aşkışlık diyerek hesaplandı.
0: İlgiri adam küçü arkalık çarlap tek çürüşte körünmez rayon ve arkada kılıç ehvali mevcut idi. Hazır, akli iktidarlık üsküllə her vakit normalsızlıklarını pərqləndürüp, teximi vaxtada teximi dəlcaydı bir tərəf kılalaydı. Abdumobilning yürüşüdə normalsızlık görülsə, yoki şopırının ölçəmlik məşğulat kılmağalıqı sezilgən zaman sistema abdumatik agahlandırış əskertmisini qozğıtıdı. Orlaştırış xadimlerimi şu aman hüküm çıxırıp, bir taraf kılıç tedbirlerini əməliyleştirdi.
1: Abdomatlaşkan tər bəlvağlıq ayrış sükünsimo yıqında işgı kırıştırılıp, poşta yollanmalarını ayırıp, ayrış, ulap toşuş, yetküzüş kişi bulgan bütün cariyanını vaxtını zor derecede kıskırap, bir kitimlik yetküzüş vaxtını en köp bulganda 2 saat tezildip, Ürümçi şehir işçi ve şehir etraftaki rayonlarının poşta yollanmasını şu günü ve ədisi yetküzüş mülazımıtının kaplaş nisbitini körnerlik östü.
0: Maytaq kucha taş yolda suda leylap dolqun qoğlaştın ibaret yeniçi oynaş usulü köpeydi. Maytaq kucha taş yolda sayahat kızgılıqının işçiğe ägişip, liniye boydaki sayahat yizgiliş türlerinin süpüti östürülüp, derecesi kötürüldü. Növete Narat Menzi rayondaki Künes Derya Badısı da leyleştürü, davamlıq alkışlanıp, Maytaq kucha taş yolunu kesip ötüş səpirge çökme şekilde suğu yıkılışış koşallıqı koşuldu.
1: Narat Menzi rayonu sayahat tərəqiyat başkuruş idarisi, ticaret merkezindeki hizmetçi xadımlardan tunuşturuşca, Künes Deryası leyleştürü təbii derya yolu. Əsli ekologiyalik su şaraitiga tayinib bərpa qılınğan. Bütün jarayanda yaylaq, orman mənzərəsini kesib ötüb, qoşumçu istirahat, sayahat qilish və qızqarlıq buluş tüsünü alğan bulub, öz avtomobil sayahatigə çıqqan sayahatçılarının sayahat qilish, oynaş ehtiyacığı nahayti maskil edigen.
0: Her yili 6. aydan 9. aygıca suda leyleşinin en yakşı mezgili bulup, Maytaq kucha taş yolu sayahatçılıkının altın pesligi toğır keludu. Bu türde bir xatlar, ölçemlik ticaret kılışka katıq əməl kılınıp, her günü su orni, havarayı, su ekiminin süretliği asasen içi-bitiş vaxtı canlıq tanışılıp, bir xatarlık modapiya sepini müstəhkəmləş aldın kışarda astıda, təbiyyatın huzuru en zor dərəcədə saqlap qeylinudu. Hazırı künüge oturu hesab bilen, 200 adam qıtım sayacı kütüvelini vetibdu.
1: İlgiri sayacılar Maytaq kucha taş yolda manganda, asaslıqı tez süratli kesip ötüp, mənzirli noktalarına berip daka kıladdi. Hazır, sayacılar asla sayayat kılış, şikirlap sayayat kılışını yaxş gördü. Onlar yol boyda toxtap, halıq örüp aldıdı. Soğu yıkılışış, straha türlerini sınap pekişini halaydı. Bu türler sayayat kesip zancırını uzartıplı kalmay, şikinci qitimliq istimalga türtkü boldı.

0: Şinjanın baş küzdeki medeniyet sayıyet menzerelerine nazar. 8. ayının ahırdan 9. aya gıtça Şinjan yaz pesleden küz peslegi ötüşünü tamamlap, şimali Şinjan yaylaklarına asta asta sus altın rengden hel berildi. Cenubi Şinjan'da meyve çivilerden merkezlik mol usul ilindi. Şinjan'ın her kaysi cayları medeniyet sayıyatının altın közdek mezgilini çın tutup bayram tentanı faaliyetleri, gayri maddi medeniyet mirasları körüki, İhtiz başlarda meyve köktatlarını üzüş katarlıq köp noktalardan kana yaydırılıp, medeniyet sayıyat yuğurluğun oynayış suları yığınlanmaqta.
1: Şimali Şinjan'dan Cenubi Şinjan'a tabi mənzirle asta asta özgermekte. Altay'daki kanas, kum kendi katarlıq cayla yazının ısıq küllerdeki yeşillikini saklap kalgan bulup, akıyın ormanlıqı sus altın rağında boylaşka başladı. Kök, köl suyu, süpsüzük ve köp kök bulup, yazlık tatildeki sayacılar besik mezgilini ötküzü ötüp, başgözde seperge çıkışının azadilik derecesi zor derecede östü. Ele Derya Vadisi'deki yaylaklarının yazının ısık küllerdeki kıynık yeşillikı tarqılıp, bipayan dalılağa bir ölüş cimcetlik koşuldu. Cenubi Şinjan'daki Tarım Deryası boyları da, toğrakla küş toplap, altın közde altın rengi kırışını kütüp durmaqta. Soluk yer, derya sahilleri de soğuşları top top bulup uçmakta. Bundak ekologiyelik menzirinin güzellikini kişi kanç közü mü kanmaydı.
0: Bu yıl her kaysi caylarda medeniyet sahiyet isil faaliyetleri ötküzüldü. Cenubi Şinjan'daki şayarda küsen suli musabıkısı, çimenzar baş temlik nakşikicilik ötküzüldü. Kızılbayrak pazarda üzüm üzüş faaliyeti kızgın başlandı. Yenmin köle etrafı da ayrı maddi medeniyet mirasları, yez egilik alaydı məhsulatları, məzlik taamlar bazarı keyni keyindin içildi. Naxşı usul, bazar, meyve köktatlarını üzüşünü birli cayda yez kılgılı. Küsen mədinitinin asasını çökme şekilde yez kılgılı buludu. Şimali Şinjan'daki cinayesinin 9. növətlik alqat yez egilik mədiniyet soda sayet paletinin kızgılıqı teyxi tüyümüdü. 42.000 mo yerdeki alqatın mol usul ilindi. Bu cayda sayıyatçılar itizlarga berip, alqat üzüşüne yez kılıp, dehkallarga yerden beriş bevası kürsüsüge katnışıp, coğrafiyelik belge mahsulatlarının kesip hikayesini düşünüleydi. Turpan, 32. növetlik İpek Yoli Üzüm Bayramı da kesip görgezmesi, edebiya senet numarları, alaydiliklerini toplap, icadiyet kılış bir gevdegi aylandırıp, baş küzdeki Şinjan medeniyet sayıyatçılıkının muhim IP politiki aylandı.
1: Meyve köktatlarını özü sayaydı, baş küzde seperge çıkıştaki alkışlık temi bulup kaldı. Şeyhodaki Cahozi yezisi Toğaş Şaptul, üzümlerini özüş molusuluk mezgilini kütüb aldı. Meyvelik bağla, bir dilla şehir etrafıdaki istirahat daka ornığa aylandı.

0: Atlas qandoq tikilidi deganlarni ko'rib kelsak bo'ldi-ku.
1: Atlas nima to'qiydi? Tikilmaydi, to'qiydi.
0: Uni to'qanda. Ha-ha. Mana men bilmayman, ekan bir qo'l teng berib.
1: Atlas to'qiydigan oyliklar bor, hamda o'sha Atlasning guliga qarab turib, shunda u ish qilib ustilagi u o'zining his tuyg'usiga asosan magulni manda to'qay deb bildi. Andan gilam nima? Masalan, oldimizda shu yozilchi gilam yamada gilam deb gilamning nusxasi bo'lsa, shuning qarab to'qiydiganga biz hamda ilqi gullarni keltirishdan o'qmaymiz, lekin miyaga oq jonjibni chiging, miyaga qarini chiging, miya qizilni chiging, siz chigib to'qiydigan gap. Amaliyotda bak murakkab emas gilam to'qish.
0: Men bak murakkab deb o'ylagan ekanman.
1: To'qishni ayta oson, hamda usturni joyida tutib, shu kesib andin bir manda jiplarni tatib, hozir ko'g'ilmaydi, bu mustoslar qilib beradi, tatib bo'lib, andin yug'un qaychi bor, takshi kesadigan gap. Shuni mi takshi kesmasa, gilamning junglarining uzun qisqiligi, igiz pastbek ba'ziga uyroq kesilib qolsa, ba'ziga uzunroq kesilib qolsa, gilamning süpüte çüp gitdi, kin baza bahası tüelleydi degen gap. Şuna nurgun cihetlerde talepler var. Lekin ögünüş asan bosa dostlarım şunda paliyetler köprak katmış dostlar. Bu münayet kızıqarlı, onun üstüge azıraq bir netçe qata toqıp boğandın genç o. Gül çıkı demez mi? Qarap bək xoş ol gitdi dedem. Mən toqiyalıdım mı? Depçe acayip bək xoş olduğun gap.
0: Şuna, demek, demek muşu pürsetini, vaqtini çın tutup shu faoliyatlarga qatnashib oxirgi yoz kuz faslining bosh kuzdagi mushu shunaq ko'ngillik uchrashishiga o'rtaq qatnashishimizni qarshi olamiz.
1: Bolalar ta'tilga yig'ilib bo'lguncha hamda yiroqlarga boramizmi, o'zimiz turishliq joylardagi o'rinlarga berib mushunda faoliyatlarga ko'proq qatnashsak, hamda ota-onalar bilan bolalarning billi faoliyat qatnashishi degan yog'iz faoliyat qatnashgandan texnik ko'ngillikda nurg'un mungdishimiz, paranglishimiz, yangi o'qish mavsumidagi pilallarini anglaymiz, bolamizning qiziqishini bilamiz degandek bu bir yaxshi faoliyat bo'lib qoldi, aytib ma'nilik faoliyat bo'lib qoldi do'stlar.
0: Qadrli do'stlar, Sapringiz biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib olganlaringizga ko'pdan-ko'p rahmat.
1: Riyosatchilar Yashar Yalqin bilan Risolat Qasim, navbatchi muharrir Patugul Mamat.

0: 天下来的旅程大起来的线路的旅程云向旅程是给新疆的客人是给新疆的天下来的三马基本通知大起来的三个人是给北部的温度是给大基本的要把所有的给原来是给新的旅程云向大起来的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给
1: 新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆的客人是给新疆107.4 Qatnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıyor.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, keşkinler hayırlık bulsun. Hayırlık akşam programımızı oluşturan yıkımlık nakış köylerimizin yahtırıp anlaşılan ümitkilimiz, ben riyasetçi Yaşar Yalkun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tıratku aptisi Slow Shooting namaz kademine anıltıldı. Programımızı Slow Shooting aptisinin anlaşılan karşılımız. Dostlarının programımız oranlaştırılığa nakışlarına alıqa şirup atkan yol beləklerden yol uçurup berip yanıştan xar. Karşalımız Veşin Spomuzun numarası XT1074 FM, XT1074 FM.

Hazırkı en yeni yol ekvalları Karsak Ştipak yolu, Cinin yolda Minha Kotsu Krapman Gayınlış'ta Abdümobula Buras Köpkene, onun başka Daven Beylo, yeni Ştipak yolunun Dondalyan Şice Krapman Gayınlış'ta mı Abdümobula Buras Köpken, Yingbin yolu Koş Yönlüş'te Abdümobula Buras Köpken. Onun başka karaydığa mısak Sanfango Beylo, yeni Çentancan yolunun Yarşan Otro yolu Krapman Gayınlış'ta Abdümobula Buras Köpken. Hongguangshan yolu Çidaven Dongjedin, Hınan Donglu Krapman Gayınlış'ta mı Abdümobula Buras Köpken. Onun başka Daven Beylo, yeni Dondan Daven Beylo'na baydıydı kaya. Onun başka Kızıltak yolu, yani Turpan Ürümçe yukarı süratlik taşı yoldan Şimgu yolu Karapmanga yönüşte Abdümobula Buras Köpken. Onun başka Longton yolu, yani Huyjan Otur yoldan Cungar Kotsu Mangıcı Abdümobula Buras Köpken yürüyüş astıken dostlar.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını radyoda, yan telefonda Slushitin əpsi anlayalaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun Douyin Sün kanalını koşuyulup, her günü saat 9'dan 11 geçe, 13'dan 15 geçe, 19'dan 20-20 geçe bolgan bevas körsüşüge katnışın.
2: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nu alın. Torgu çıkıpla 107.4 Patnas Sənət Radiosu'nun programlarının bevasıtı körsütüşünü körün.
3: Avtomobilinizde tok kalmağanda balon etilip ketkende birinci bulup yardımge keledigini taksiciler. Karanğı keçide yoldan adışıp kalan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izleş üçün pay bitek buludugallar yanılı şu taksiciler. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu'nun kadinas dostları. Olar 107.4 Katnay Sənət Radiosu her vakit kömül bölüdügan kişiler. 107.4 Katnay Sənət Radiosu barlıq tırışcan, səmimi, ah kömül taksicilerine rahmet eydudu. Olar bilen mörünü mörgü tırap, birlikte tırışıdu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, hayırlık akşam programımız ahırlaştı. Programımızı yaktırıp anlananlara köpten köp rahmet. Şinjan Radyo Televiziya Standısı 107.4 Katna Sennet Radyosu'nun sərxil programlarını her vaxt durmuşanlığa hemra kılışını unutmağa isler. Texim köp məzmurlarını almakçı bolsanlar, Şinjan Radyo Televiziya Standısı'nın yeni tıratqo əpsi Slow Shooting'ni düşürüp anlısanla buludu. Program reyasetçisi Yaşar Yılğun. Növetçi muharir Ramila Ablimit. Hayır hoş dostlar.

0: 天下来的 Lüçün Dacıray'ını sevindim. Lüçün Yünşan, Lüçün şirketi Şincan'a kırgan 22 yılını buyan Tianşaray'ında salmakçı boğan Tunci Dacıray'ını sığdırışını split 1.12. Dacı bilen Avrupa uslu birke uy gerelleştirip sevindim. Lüçün Yünşan Dacıray'ını kızıksanız 0991 27 77 777 telefon kılıp mesele soram.
1: 107'de Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hangi. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuşurla üzülmeyin. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz için etraflık mülazimet kılıdı. Siz için etraflık mülazimet kılıdı.

Uçuların bakımcılık kırımını aşırıp, memleketlik emgek namunucisi bulup bağlandı. O, Saven Şehirlik Mal Doktorluk Punktinin Seğin Kalı Nesilini Yetiştiriş Mesulü Turarbek Abdudabek. Bugünkü işçiler uyuşumuz sadası sahibimizde Turarbek'nin yaylaqda yıldız tartıp, çarvıcılık kəsbəgi çonqır çöküp, xalqının kırımını aşırış yoldaki küreş hikayesini anlayımız. Turarbek xizmetki xatnaşqandı boyan, atı boğularının mal doktorluk maras suyunurini ötküz velip, yıl boyu Savan'nın çarvıcılık fermilerde aldıraş çepip yurdu. Şimali Şincan'daki çarvıcılık rayonlarının yeriken, çarvıcıla tarqaq oltıraqlaşkan, karşı vırgallık avarayda mal çarvılarının kesilini körüş tolumu normal əhvali hesablandı. 20 yılda o təvəlligideki barlıq yeza, kent, yaylaqlarını ayılınıp çıkıp, koy, kalıladı görüldüğün yokumluq keserliklerinin daimliq aldın eliş, kontrol kılı sistemizini bərpa kılıp, şu caydaki seğin kala, bordaq koylarının neslini yaxşılap, çarvılarının əybuluş nisbiti və kotandın çıxı süpdini zor dərcidi östürdü. O çarvıcılık rayonlarının bakmacılık karışı, kalak, yokumluk güzelliklerinin aldın eliş bilimleri kemçil buluş meselesini göz tutup, yıl boyu ailelerine girip, ilmi bakmacılık maharetini deşvi kılıp, çarvıcılığa vaksini emleş, yemxeşek tənşeş nisbitini bir mü bir ögütüp, çarvıcılığının kesel buluş zeynini mənbədin azaytdı. O daim koy kalıla çarvıcılığının ceni. Bir çarvini kutquzup qasaq, bir ailenin bir yıllık kirmini saxlap qalalayımız. Her kancı cepa tarsak mı, çarçısak mı, erzeydi o, deydi. Turarbek çarvıcılık sahasıdaki qolluq emgek namunucisi bulu süpüdü bilen, çarvıcılık rayonuda çarvıcılık emeli məşiq dərsxanısı təsis qılıp, yurtuğu qaytqan yaş çarvıcılığa nesil yetiştiriş, yokumluq keserliklerinin aldın eliş və onu davalaş emeli məşğulat texnikisini həqsiz ögütüb, şu yerdə nəcə 10 yaş mal doktori, baxmıcılık mahirini yetiştirdi. O, 3 evlat kişiler toplayan xalq arasındaki çarvıcılık redistilerini rədləb, asasi qatlamdaki çarvıcılık hizmetçilerine haksız tarqıt berib, Kazaklarının ənənivi çarvıcılık tibabiti doğruları bilen zamanivi mal doktorluq texnikisinin yuğurma tərəqiyyatını ilgir sürdü. Kündülük hizmetlerde o, köşme davalaş küçük ətirdi təşkilləb, tövən kirimlik çarvıcılığa. Öyde kalan yaşanğanlığa aldın yerden berip, kıyınçılığa bağımının davala şaqını kemeytip, keçürüm kılıp, emeli işleş arqılıq her millet çarvıcılığa bilen boğan arlıqını yakınlaştırdı. Turarbek Abdudabek kəlgüs doğrusudu toxtulu bundaq dedi. Mən yaylaq, çarvıcılıq meydanlarda davamlıq yıldız tartıp, koy, kalı nəslini yetiştiriş və uladiki yokumluq keserliklerinin aldın eliş tizgirləş texnikisini yanımı çunqurlap ügünüb, çarvıcılığa zamanivi baxmıcılıq bilimlerini sicil umumlaşdırıb, çarvıcılıq rayonlardaki çarvıcılıq kəsbinin süpətini özdürüb, ünümünə aşırışqa törtkü bulub, Şimali Şincan yaylaq, Şimali Şincan yaylaq çarvıcılığının gülünüş üçün bir ömür çıntırıp, çarvıcılığının kirimini muqum aşırıp beyişiğe küş qoşmen.

ақпараты кайсы деп таңлады болады. Малин Пан 25 жаш. Шихва сфандаш өзінің бүттірген. 2025 жылы о Али мектеп оқуғычылары педаила мұлазмыты бойынша ғарби қысым планыға тізімлетіп, Якен Найасы Аламет Базарлық отыр мектепнің мағарып арқылық ярдан беріш оқытқышысы болған. Bu yıl yazlıq tətildə o 99 balısını elib, vətən mühabbeti Jonghua səpiri temizidiki vətənpərvərlik tədqiqat ögünü səpirigə atlandı. Bu balılarının tuncu qətim qəşqərdən çıxışı, tuncu qətim poyuz qolturışı, şundaqla tuncu qətim muzey və pən texnik saraylarına kirişi idi. Oquqıcı Risalat Məhməd kündülük xatırısıga mundaq dəb yazdı. Tədqiqat ögünüş paliyyətimiz axırlaşay dəb qaldı. Mənim közüm qiymay vatıdı. Yani köprak yerlerini körüp bakım ba. Şinjan'dan bir bipayan tuprak ikerlikini tuncu qettim, his kıldım. İşmeces Alımcan Esen, lagerinin başılınış murasımı da okuqıcıla vekili bulup, saylanıp söz kıldı. O ciddileşkinden kılmakçı boğan sözünü unutup kalan bosumu, lekin bu qettimki keçirmişi onu özdün halkış burasıdığa iyi kıldı. Tatqiqat ögünüş mezgeli de o asta-asta özüge işindigan oçuk yoruk bop getdi. Sınpıdaki kapsız bir okuğucu Ava Armiyası Şinjan Avyasiya Atırtı Xatırı Sarıyı'da Armiyanın Kudret Tapkızış hikayesini anlığandıkin Çonkur tərbiyaya egip oldu. O, vəzipini vaxtıda orundaplıq anmay, yana təşəbbüskarlıq bilən oxutuqçılağı yardımlaşıp, savaqdaşlarını rətkitizdi. Malin Pöğün mündaq dedi, bu qatımki tətqiqat ögünüş ballarının nəzər dairisini kən aytdi. Şundaqla ulanın qalbigə vətənli söyüş və minnettarlıq qorğunu çaşdı. Bu yıl 7 ayının ahiri Malin Pang'nın ғarbi qısım planı boyunca pidayla mulazmet müddeti toştı. O toxtamını uzartışını talladı. O mündaq dedi, asası katlamda devamlıq yıldız tartıp, vətən ən ihtiyaclıq çayda özəmini çeniq duruşunu ümit qılımən.

Dostlarımız dinki uçurlar qarsaq, Osmanjan Sahar Bulbuli qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlap atqan özün köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar ondaq bolsa məzmunlarımızı yetkizmiz. Şinjan tibbi daşı öz qarmığıdaki 4-cü doktorxananın sestrası Ürümçi vokzalıda yürek soğuşu tuyuqsız toxtap qalğan bemarını ciddi qutquzdi. 8-ci ayının 16-cı günü Ürümçi vokzalının poyuz kütüş zalıdaki radioda tuyuqsız, bir yolucunun tuyuqsız kesili qozğulub, tibbi xadımlarının ciddi qutquzuşuğa ihtiyaclıq bop qaldı. Деген ұқтұрыш елін қылынды. Bu çağda Şinjan tibbi daşı öz qarmığıdaki 4-cü doktorxananın sestrası Tangna aile sikilərini vokzalğa əkilib qoyub ula bilən qoşluşvatqan idi. O radiodaki ұқтұрышını anlap nəq meydanğa qarab ciddi yugurdi. Bu çağda o hamildarlıqning dastlabki mezgilde turvatqan bolup, aslida başqalar onun halidan xabar elishi kerak idi. Lekin o bunonliq bilan ishkilinib turmay, udol shimoliy meydanning 2-chi qavatidagi bekatga kirish egziga qarab yugurdi. Yerge yıkılgını bir 30 yaşlıq er bulup, çırayı tatırıp, əsuşi cahidi əməs idi. Tangna yerde yögünüp oldurup, bimarının boyun arteriyasını təkşürdi. Bimarının boyun arteriyası soğuştun toxtap, özü nəpəs alamay batatdi. Yürek soğuşu tuyuqsuz toxtap qağan idi. Tez, 120-ge telefon qılın. Əyidi üskünüsünü elip gelin. O, şundaq digincə, yanı bir tarafdan yürek öpki iqtidarını əsligi keltürüş məşğulatını işləşki başladı. Cismani küçü tez sürat xorab, çarçap ketken bosumu, lekin o çişini çişləb bəl qoyu etmedi. Bu jariyanda bimarının yürek soğuşu əmdil əsləgi gelib, yəni tuyuqsuz yoqaldı.

Bordaladiki xalq saqchilari motorli qatnash vositalari yo'liga chiqib olgan yashangan kishini vaqtida qutqizib qoldi. 8-oyning 15-inchi kuni Bordala shahrida bir yashangan kishi o'zi yolg'iz motorli qatnash vositalari yo'lida avtomobillar orasida piyoda ketib o'tdi. O'chaqdagi ahvol intayin xatarlik bo'lib, atrofni chorlayotgan saqchilar ahvolni payqagandan keyin tez sur'atda etilib berib, udoldan kelayotgan avtomobilni badani bilan to'sib, yashangan kishini qo'qtab qoldi. Xatar ötüp ketgandan keyin saqchilar yashangan kishini saqchixonaga elib ketdi. Yashangan kishining ruhiy holati yaxshi emas bo'lib, gap so'zlarini ham tushangili bo'lmaydi. Xalq saqchilari yashangan kishini sabrchanlik bilan yetaklab, oz-ozdan so'rab, ahvolni egilab, oxiri yashangan kishining oilasiklar bilan aloqlashdi. Yashangan kishining oilasiklar yetib kelgandan keyin saqchilar yashangan kishining kundalik holidan xabar olishni kuchaytirishni qayta-qayta topildi. Yashangan kishining oilasiklar orqa-orqadan rahmat aytdi. Dostlar tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüz 24 saatlik avaraydın aldım məlumatdan layımız. Ürümçədə hava uçuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 19-28 Celsiya gradus qıçı. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 11-25 Celsiya gradus qıçı. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 18-32 Celsiya gradus qıçı. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 19-33 Celsiya gradus qıçı. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 18-31 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 19-30 Selsiya gradus qicha. Quyidunda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 17-32 Selsiya gradus qicha. Shayxanzida havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 16-31 Selsiya gradus qicha. Sanjida havo bulutli, temperatura 17-31 Selsiya gradus qicha. Qumulda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 15-35 Selsiya gradus qicha. Turpanda havo bulutli, temperatura 27-40 Selsiya gradus qicha. Korlada havo bulutli, temperatura 21-26 Selsiya gradus qicha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di, temperatura 20-33 Selsiya gradus qicha. Atushda hava bulutli, temperatura 22-33 Selsiya gradus qicha. Qashqada hava bulutli, temperatura 20-34 Selsiya gradus qicha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 24-34 Selsiya gradus qicha. Urumchida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi, temperatura 15-28 Selsiya gradus qicha. Avaraydin ma'lumotni anglatdik.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətiyenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl, 8-ci ayının 20-ci günü Peyşembe. Dihqala kalendarı boyunca 7-ci ayının 8-ci günü. Bu tez ritimlik dünyada süretinizden asıltıp, etrafınızdaki her bir adam ve her bir işe minnettarlık bildirişini unutma. Söyüş ve söylüş hayatımızdaki en kıymetli baylık. Biz bu illiklikni çin kalbimizde his kılışımız ve devamlı yetkizişimiz lazım. Güzel seherini hoş təbəssüm bilen kütüb elib bir günlük hizmet, turmuş ve ögünüş işlerine atlanan qadirlik dostlar, yeniçi ruh, yeniçi qiyabet bilen yeni musabanlığa atlanış aldı oturgan muşu xasiyetlik dämlada silahki radio dolguları arqalıq samimi tileklerimizi yollaş borusdegi erişkinimizden hoş almaz. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver.

emas. Hava ısıganda bir kaça mas suyu ise bedenki ısıkna edip iştahını yakışılapla kalmayı yana bedenki su doluqlaydı. Maşpostadaki filavon ve metal iyonini təsir kılgandın keyin rengi qiyniqraq birikme madde hasıl kılışı mümkün. Meselen mas suyuya hasal koşulsa rengi qardap kalıdı. Bu kıl reksiye gerçe zeherlik madde payda kılması mı olayken maşdan oksitlenişe karşı duruş roluğa karşılık kılıp metal iyonunun sümürleşigi tosqılık kılışı mümkün. Şuna mas suyu kaynatkanda tömür kazan işletmesi gerek. Kum kazan işlese en yakşı buludu.

Qadirlik dostlar, hamdir iqtinglar turmuş bilimleri sayyibimizge uğurlaştırılgan məzmunlarda bolsun. Aldı bilen dostlarga, mas suyunu qanda qazandı qaynası an yaxşı buludu diyen məzmunu sözləp.

Әдәлік тұсыла дейік таңландауымлық программымызға орылаштырылған мәсмілады болсын. Әмді дұсыға неме үшін пұтына алмаштырып ұлдырса, адамның үзі оғынап кетеді деген мәсмінді сөзіліп еріміз. Yüz bilen putun arlıqı, şünçe yerak dursa, nemüçün putun almıştırıp oltursa, yüzün çoğun aydı ve de dudayımız. Das sönkenan bir tərbi egiz, bir tərbi pəs halatı turganda, pəslik tərbi eğirliq küçü tərbiden besildu. Vaqt uzarğan seri das sönkenan şekli özgürüp, maymaq bulup kalıdu. Şunun bilen bir vaqtta umurtqı törgümü bir tərbki egilidu. Bəldönbü muskulları temponsız halatı durdu. Yana asalla umurtqı törgü yanğı egiliş, muskulla zoruqış əhvalları görüldü. Sonraqdan besimi kündün küngü aşqanda hatta baş qısmığa çetilip, yüz qısmığa təsir görsütüp, yüzünün barğan seri çoğaydı bitidu. Xatalik dostlar, deyiqtanlan davamlıq programımızğa orlaştırılğan məzmuladı bolsun. Yüz yuyğanda su temperaturcay normal buluş kerek. Adamın yüz qısmının temperaturcay 32 Celsius gradus ətrapıdı buludu. Şuna 100 yudugan sonun temperatursunu mu 32 Celsius gradus ətrapıda saqlaş gerek. Bunda kılganda her xil kır ve metabolizm acıralmalarını ünümlik tazlıqılı buludu. Şunun bilen bir vaxtda tera yağı pardısını qısmen ya ki pütülle yuyup çıxır vedib, onu qayta hasıl qılgılı buludu. Yüzünü köp vaqa temperatursu bir qadar yuqır bolgan sudu yuganda tera yağı pardısını özdeksiz zahmelendirip, tera tosqını buzgunçılı kuşurdudu. Soğuk sunu köp işletkendi bolsa terinin sırtkı yüzey asalı qorulup qalıdu. Maylana pakız uyup çıkırıp etkili bulmaydı.

Uxlash halatlarının özüge yarışa artıqçılığı ve kemçilikler var. Birinci, dum yetip uxlash, bel ve dümbe kısmı terekke erişelmeydu. Boyun mu, pakat bir tarafke kıysaygan boludu. Şunun bilan bir vaqta kökrak kısmı besilip kaludu. Xorekni pesetmekçi bolsa muvafiq dum yetip uxlusu boludu. İkinci, tügülüp uxlash, dümbe kısmı ziyadı sözulgaçka, boyun dümbe kısmı bir kadar çoğun besim uçuraydu. Üçüncü, sol tarafını besip yetiş. Aşqazan qızıl öngeşinin açıqlığı yanıdığalla ya ki hamıldarlıqının otur məzgeldeki ayallağı bir qatar məzgeldi. Lekin yürekni məlum dərəcəri besip aldı. Tötüncü, oğun tarafını besip yetiş. Yürek paydılıq, lekin uzun vaqt yanıcı yatqanda kökrak kısmı sangılap qalıdı ya ki yüz kısmı besilip qalıdı. Qadalik dostlar, yıqtanla davamlıq programımız qoğurlaştırılgan məzmunladı bolsın. Özünü 5 minut erken koyup etse, diqqatni merkezleştirgül buludu. Marif psikologlarından bayqışça, kısqı vaqt aram eliş arqılıq diqqatni önümlük əsli keltirgül buludu iken. Seyleştirip tatqiq qilish arqılıq xalqancı 5 minut aram alğandan keyin, məsələni həl qilish iqtidarı və önümünün özüdüğalıqı bayqalğan. Biz adatta daim bir məzgil tayarlıq qılıp, zihnimizni əsli keltirişimiz kerek dep qaraymız. Əməliyyatta xizmət məzgildi xizmətə davamlaşdırış qiyin bulğanda, 5 minut vaqt sərf qılıp bir istakan su quyup içib alsa, hajatxanağa kirib alsa, dəri sırda qarsa, hətta dostlar bilan bir neçə eğiz quruq paran salsımı, diqqətni mərkəzləşdirib, xizmət önümünü yuqur kötürgülü bol edikən.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emniyet hava raydan malumat anladığımız Ürümçide 8. ayının 20. günü gündüzden geçeceği hava bulutlu, temperatura 19'dan 28 Celsius gradus kıca. Ürümçide 8. ayının 21. günü gündüzden geçeceği ötkünçü yağmur yağıp keyin hava ecelidu, temperatura 17'dan 27 Celsius gradus kıca. Ürümçide 8. ayının 22. günü gündüzden geçeceği hava ucuk, temperatura 18'dan 27 Celsius gradus kıca bulutlu, 3 bal şamal çıkıdu. Hava raydan malumat anladık.

Qadirlik anlaşıcılar, Vatan Mina Ailem programımız arqalıq sizler üçün mülazimat qilish maqsadida yana mikrofon aldığı keldik. Her bir gün onların köngüllük ve ähmiyetlik ödüşüge tilekdaşımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Vatan Mina Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın yeni tarafı abdisi Siloşirdin namaz qadamda anlatıldı. Programımızın Siloşirdin abdisi'ni mağınışınla karışanımız. Hatırlık dostlar, bugünkü programımızda tüvendiki mezmullarını uğurlaştırdık. Şinjan'daki yenilikla sayıbımızda birkaç uçur anlattımız. Yurtumdaki yenilikla sayıbımızda ailenin baş qaytınçılıkını hal kıladığın Ürümqi şehri Saybaq rayonundaki Tunji inak aile illiklik yetküzüş punktının işki kereştirül geldik doğrusunu sözlep yerimiz. Programımızın yarkın isim sayıbımıza kelkünge taqabul turuş çaryanıda kıyanğı uçurap kurban bolgan Mihriban Metroz bilen tanışımız. Xeynemsi dostlar, əmdedik tanla programımızdan tapsayliyemez mıllardı bolsan.

Qadirli do'stlar, diqqatingizga programmamizning Xinjiangdagi yangiliklar sayfasi bo'lsin. Yozlik ta'til mazgilida Xinjiangning madaniy sayohat bozori jonlandi. Davlat elektr tori Xinjiang elektr energiya cho'ng sonliq ma'lumot supasining ko'zitib o'lchishidan ayon bo'lishcha 7-nji ayda Xinjiangning sayohat kasbida ishlatilgan tok 452 million kilovat-soatga yetib, bultirqichi mazgildagidan 13.63% oshgan. Sayyohchilikning avvat paslida Xinjiangda o'z avtomobil sayohati yuqori to'lqini ko'tarilib, tok qachilash, batareya almashtirish ehtiyojining zo'r darajada eshishiga turtki bo'ldi. 7-nji ayda Xinjiangdagi tok qachilash, batareya almashtirish mulozamat kasbida ishlatilgan tok 356 million kilovat-soatga yetib, bultirqichi mazgildagidan 95.25% ko'paydi. Shanxilik sayyohchi Liang Jiahui o'z avtomobil haydab Xinjiang Qashqarga sayohat kelgan edi. U Qashqardagi sayohat mulozimati va asliyalarni og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaq dedi. Lagerning sharoiti intayin yaxshi, kishiga ozod tuyg'u bag'ishlaydi ekan. Asliyalari noyit to'liq ekan. 7-nji ayda Xinjiangda qonalg'u, qatnash, sayohatga ishlatiladigan tokning eshish nisbati birdek 14%dan yuqori bo'ldi. Yemek içmek, mədəniyyət, köngül içəyətə işlətilgən tok ayırmalda 11.4% və 9.73% eşib, tok işləti sallıq körsət küçlərdə eşiş işqi eşib, Xinjiangın

Esil nomorlanaq maydanki sayacilanın alqışıgı erişti. Arqıdın gülxan keçilikı başlandı. Sayacila gülxanı çördap naqşı eytip usul oynadı. Xoşal külk sadaları Xıran Deryası boyudu yanıdı. Sıçralik sayacı Xu Guicheng çoğunxır təsiratqı eki buldu. O mındaq dedi, Altayağı sayacı gelip Xıran Arıldıgi paliyatki qatnaştı. Bu yarının sənət nomorları rengarengin. Xılıq örp adet mədaniyeti yoğurlubdu. Hilar qetim ailemdikilerini elip yeni kelimen.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlani illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Şinjan tabiatının atvarlıq balısı. Hayvatlık Tianşan'dan bir bayan tarım oymalıq edici. Güzel Kanas Gölü'den hayvatlık yalpın takıcı boğan bu güzel manzarada kişini hayacanğı sanmay kanmaydı. Tianşan etkide şadiyanı usul hareketleri bilen kişinin yürek tarını çekidigan nakşı sadası bir gevdige ayrılık getirdi. Güzel Şinjan otta kızgılıkı ve merdanlıkı bilen sizni közleriniz ve kalbinizgi huzur beğişleydiğen bir meydan katlı ziyafet kitaklı kılıdı. Kini, güzel Şinjan'a kadem teşrif kılı. 107.4 Katnaş Sənət Radyosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurunuzgi teklif kılıdı.

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning ko'g'ningizdan 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bessin. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Kızıqarlıq, sın görünüşler qatarlıq, rəngdar məzmunlardan qanğıcı ozarını alaysız. Köngül qoyub tayarlanğan bu məzmunlar sizgi şatlıq bəxşi etiş bilən birgə, sizni yana türlük bilim savatlağı iqi qıldı.
3: 107.4 Qatna Sənət Radiosunun doyin süpsi, sizinin doyindiki sırdaş dostunuz bub qağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdəş numarı XG1074.
4: XG1074
0: da?

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.